0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında beş şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-es-Sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim, buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

0: Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak.

Üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlusu da boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana

öğütlerim buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh Aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam'ın başka bir duası da, ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: olsun be artık.
1: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

ilahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönüllerimizi bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılaati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, onun ailesine, âline, ahbabına, ashabına ve etbaına ya Rab. Amin, amin. Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmadığı gibi bize verdiği bu korku duygusunu da gereksiz ve faydasız yaratmadı. Korku duygusu Allah Teala'nın biz kullarına iyilik gözeterek lütfettiği aslında fıtrattan gelen bir duygu. Biliyoruz ki korkmadan yaşamak mümkün değil. Korkuyu yenmeye çalışmak veya neden korkuyorsa insan korkulan şeye karşı önlem almak da onun doğasında var. Her insan kadınıyla erkeğiyle korkudan emin olmak, güven içinde yaşamak istiyor. Korkuyu yenemeyen insan kendini huzurlu ve güvende hissedemiyor. Korku sadece belli dönemlerde, belli yüzyıllarda değil, dünya hayatının son bulacağı o kıyamet gününe kadar varlığını devam ettirecek. İnsanoğlunun gündeminden de düşmeyecek. İnsan kendi beyninde oluşturduğu ve kalbinde hissettiği o endişe ve kaygıyı bazı olaylardan etkilenip ileriki zamanlar için bir korkuya dönüştürebiliyor. Küçükken yaşadığı bir olay yıllar sonra onun karşısına derin bir korku olarak çıkabiliyor. Ama şundan eminiz ki Allah korkusu diğer bütün korkuların üstünde olursa diğer korkular için bir ilaç olur aynı zamanda. Çünkü bir Müslümanın Allah korkusu onu gerçek anlamda bu hayatın sonrasında yaşanacak o ebedi hayatta mutlu ve huzurlu olmaya götürecektir. Yani bir Müslümanın olması gerektiği kadar korku duyması onun hayrına olacaktır. Allah korkusu kendisinden kaçınılan bir korku olmamış, beraberinde çünkü saygıyı getirmiştir. Bir Müslüman için Rabbine olan o kulluk görevlerini, samimiyetini tesis eden hem bir olumlu olgu hem de imtihan dünyasında yaşadığı binlerce zorluğa, sıkıntıya karşı onun gücünü, o olaylara karşı direncini ya da kararlılığını diyelim arttıran değerli bir etken oluyor. Korku, bir insanı eğiten, bazen kötülükten koruyan, bir insanda fren mekanizması dediğimiz otokontrol sistemini oluşturan aslında faydalı bir duygudur. Bir şeyin zararlı olduğunu, yanıcı olduğunu, örneğin elektrik prizine yaklaştığımızda muhtemel zararların çarpılmak olabileceğini, pencere kenarına veya balkon korkuluklarına çok fazla yaklaştığımız zaman düşebileceği gibi buna benzer binlerce mevzuyu biz yaşar, yaşayamıyor olsak da gözlemleyerek ve anne babalarımızın etrafta gördüğümüz şeylerin şöyle sonucunda onu anlamlandırırız, deriz ki bu tehlikelidir. Dolayısıyla
korku bilinçaltımıza yerleşmek suretiyle bizim düşüncelerimize pozitif veya negatif etki yapabiliyor. Bu bir insanı hayatı boyunca da esir alabilecek bir durumdur. Korku duygusu insanı kendi istemi dışında bazı davranışlara sevk edebilir. Vaktimiz olursa inşallah bunlardan da bahsedeceğiz. Yani korkan bir insan o telaşla daha korkunç olaylara gidebiliyor. Deprem oluyor, depremden korkan bir insan kendini 4. kattan aşağı atabiliyor mesela. Veya korkan bir insan ağzından hiç çıkmayacak sözleri söyleyebiliyor. Bugün korkularımızı şöyle toparlasak, binlerce belki on binlerce bilemiyorum, korku sayılabilir diyelim. Ama ortak korkularımız var, o korkularımızdan bir tanesi de gelecekle ilgili korkulardır. Kaygılarımız ve endişelerimizdir, öyle değil mi? Bir Müslüman ne yapmalı bu konuda? Üstadlarımız diyor ki, Kur'an ve sünnette yer alan bize dersler, ödevler neyse emirler, onlarla bunu etkisiz hale getirmeye çalışacaksın. Tekrar ediyorum, şimdi insan psikolojik olarak bazen korku, bazen ümit arasında gidip geliyoruz değil mi? Korkunun yanında eğer dengeli bir şekilde ümit elden bırakılmazsa, akla gelirse bunda sıkıntı yok. Çünkü dünya hayatı ancak ahiretin tarlası denmişti. Seni bilen var. Senin sadece yaptığını ettiğini değil, içini bilen var. Ki zaten ondan başka bilen yok. Melekler senin iyi yaptıklarını, kötü yaptıklarını, yapman gereken ama yapmadıklarını, yapmaman gereken yaptıklarını sadece bilirler. Senin kalbinde niyetini sadece Allah bilir Celle Celaluhu, bir de o kul bilir. Melekler bilemez. İçinde acaba o yaptığı hayırda riya mı var, gösteriş için mi yapıyor, bunu bilemez. Dolayısıyla hepimiz bir kez daha düşünelim. Korkuyoruz hepimiz. Bazen sana göre korku olmayan, bana göre korku olabiliyor. Ya bundan da korkulur mu dediğimiz şeyler başkası için hayat memat meselesi olabiliyor. Bazen ortak korkularımız olabiliyor ama hepimizin ilacı şudur. Senin korkularından Allah Celle Celaluhu haberdardır. Kendisine eğer inanırsak hiçbir korku ve üzüntünün olmayacağını bize müjdelemiştir. Peki bir insanın Allah'tan korkması nedir değerli dinleyenlerim? Kendisinin acziyetinin, zayıf olmasının ifade edilmesidir. Öyle ya, bugün yemek yemeden duramıyoruz. Af buyurun, yediklerimizi sindirmeden çıkaramıyoruz ve mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Susuzluğa, hele hele oksijene nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Biz aciz varlıklarız. Bunu bilmemiz ve her şeyle beraber bizi yaratan Allah'ımıza güvenmemiz, kendisinin üstünlüğünü kabul etmemizi, işte bir kulun Allah'tan korkması dendiğini öğreniyoruz. Bütün korkuların kaynağı yine sadece zatıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'a karşı gelmekten sakının buyruluyor. Ayet-i kerimelerde Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakının. Bazı yerlerde cehennemde yaşanan olaylar aktarılır. Kıyametle ilgili insanı cidden korkutan ifadeler buyrulur Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar da bize şunu gösteriyor. Biz zaten korku olmasaydı tam olarak da iman etmiş olamayacaktık belki. Çünkü biz insanoğlu bazı zamanlarda nefsimizin bize üstün geldiği o vakitlerde kendimizden bile iğrenecek hata, yanlış, haramlara dalma korkusu taşıyoruz değil mi? Derler ya, her insan kayabilir, Allah korusun, tökezleyebilir diye. O yüzden korku Rabbimiz tarafından Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de belli dozlarla bize aktarılmıştır. Ama bunların hepsi aynı zamanda kendisine karşı derin bir saygı ve sevgi duymamızın da en önemli nişanelerindendir.
Allah korkusu Celle Celaluhu, en kıymetlisi. Bugün rızık korkusu var, ölüm korkusu var, gelecek korkusu var. Hayvanlardan, haşerattan neyse o korkular var. Acaba yarın savaş olur mu korkusu var. Hastalıklar, korkular, korkular, korkular. Ama içindeki en kıymetlisi, tüm korkuları yerle yeksan edecek olan Allah Teala korkusudur. Aynı zamanda Allah korkusu bir Müslümana Allah'ın katında yüksek bir değer kazandırır. Biliyorsunuz, Müslümanlar arasında herhangi bir üstünlük yoktur. Takva üstünlüğü vardır. İşte Kur'an'da öğreniyoruz. Takva nasıl bir şey? En önemlisi Allah'tan Celle Celaluhu gereği gibi korkmakla başlıyor. Peygamberler de dünya hayatında bir takım korkularla iç içe yaşadılar. Onların korkuları bizim anladığımız korkudan ziyade bir endişe veya kaygı anlamında. Bir örnek, Musa aleyhisselam öldürülmekten çekindiğini anlatmıştı. Yine Musa aleyhisselam ilahi emirle asasını hatırlayın yere attı, yılana dönüştüğünü gördüğünde kendisi de korkuya kapılmıştı. Yine Yakup aleyhisselamı hatırlayın, oğlu Yusuf aleyhisselamın başına bir şey gelir mi diye korkmuştu. Zekeriya aleyhisselam, arkasından iş başına geçecek yakınları acaba Allah'a inanan mı olacak, inanmayanlar mı olacak, kaygı ve korkuya kapılmıştı. İbrahim aleyhisselam, kavminin yemeğe ellerini uzatmamalarından dolayı yine İbrahim aleyhisselamın içine o an bir korku düştüğünü biliyoruz. Nuh aleyhisselamı hatırlayın. Kavminin kendisini tebliğ vazifesinden ötürü ölümle tehdit etmeleri ve yaptıkları o zamanki işte taşkınlıklar nedeniyle başlarına gelecek o can yakıcı büyük günün azabından korktuğunu beyan etmişti. Mesela Musa aleyhisselamın Rabbinden kendisini ona göstermesini istemesi mukabilinde Allah Teala'nın dağ tecelli etmesi olayını hatırlayın. Dağ paramparça olmuştu. Nasıl bir şiddet düşünün. Küçücük bir kaya parçalandığı zaman nasıl bir ses çıkıyor? Koca bir dağ paramparça oluyor. O gümbürtü artık neyse, ne oldu? Bayıldı, yere düştü. Bu neyin göstergesi? Ani bir korku, bir endişe daha doğrusu. Musa aleyhisselamın aynı zamanda ne olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Allah korkusunu yaşayanların en üst seviyelerinde. Yani kardeşlerim, peygamberlik görevlerini yerine getirmelerine peygamberlerin yaşadığı korkular engel olmadı. Anlıyoruz ki, ben korkuyorum eşittir zayıf bir insanım, korkularımla yüzleşmemem gerekiyor ve bunları kimseyle paylaşmamam gerekiyor veya aşağılık kompleksine kapılıp da ben ne kadar değersiz bir insanım, neden ben bu korkularla beraberim demeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler, öyle örnekler veriliyor ki onlardan en belki de sıklıkla duyduğumuz Allah'tan en çok korkanların peygamberler olduğu bildirilmiştir. Kafirler ahirete inanmazlar yeniden var olma. Dolayısıyla ahiretten korkmazlar. Bu yüzden onların korkuları dünya hayatına özeldir ve geçicidir. Paraya o kadar önem verirler ki, çünkü her şey bu dünyada yaşanacaktır. Kendilerince haklılar. Her şeyi bu dünyada yaşamak için vur patlasın, çal oynasın, her türlü kandırmanın, hilenin mübah görüldüğü bir düzendir. Ölümle beraber çünkü her şeyin sona ereceğini zannederler, öldürülmekten bu yüzden daha fazla korkarlar, bu yüzden şehadet Müslümanlardaki gibi onlar için en değerli ölüm şekli değildir. Bir insanın bayrağı için, bir insanın dini için, şu ezanı için cephede savaşması onlar için çok gereksizdir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirdir aynı zamanda. Kafirlerin kalplerindeki korkudan bahseder Rabbimiz Celle Celaluhu. O korkuyu kendisinin saldığını da buyurur.
Müminler için bu bizim için aslında bir tesellidir, değil mi? Ey kulum, ben kafirlere korku salacağım kalbine. Bu senin için bir fayda değil midir? Zamanında 100.000 kişiye karşı 10.000 kişi ne yapmış bir meydanda? Ama kendisinden 10 kat daha fazla düşmanı gören Müslüman, eyvah bunlar bizi birazdan doğrarlar dememiş. Belli olmaz demiş. Son ana kadar vuruşmuş. Demiş ki zaten ben ölürsem bu yolda Allah'ın izniyle Rabbim kabul buyurursa şehit olacağım. E zaten o olmazsa da kazanacağız Allah'ın izniyle. Bu inanç onları diri tutmuş. O yüzden koşturup durmuşlar hayatları boyunca. Peki bugün biz bunu anlayabiliyor muyuz? Hayır. Biz Müslümanlar artık bırakın karşımızda 100.000 kişi var, biz 10.000 kişiyiz. Bugün 1,5 milyardan fazla Müslüman var ama bir mahalle kadar hükmümüz yok dünyada. Allahu Teala o zaman kafirlere karşı vermiş olduğu Müslümanları daha güçlü göstermesi bizim pısırıklığımız sebebiyle bizim İslam kardeşliğini tam layıkıyla yerine

ise onları yaşaması gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, dini hayatın en önemli kavramlarından bir tanesi dedik korku. İnsanın hem dünyasını hem de ahiretini şekillendirebilen bir duygu. Dünyada insanın inanmasına vesile olabilir, ahirette ise inançlı insanın Allah'ın azabından güvende olmasını sağlayabilir bu korku. Allah korkusuna sahip bir mümin, Allah'ı görmese de onun kendisini gördüğünü bilir, ona göre hareket eder ve ahiretteki o hesabı düşünerek yaşar. Onun korkusunu inancıyla irtibatlı hale getirir. Ayetlerde buyrulduğu gibi, Bismillahirrahmanirrahim, inanıp salih amel işleyenler, namazı kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Eğer gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanların üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin derler. Onlar ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkun dedikleri zaman bu haber onların imanını arttırır da Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir derler. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntüde çekmeyecekler. Şeytan Allah'ın dostları olan müminleri korkutamaz. Ancak kafirleri ve kalpleri hastalıklı münafıkları korkutur. Şeytanın müminleri korkutamaması Allah'ın müminlere bahşettiği bir lütfudur. Şeytan insanları vesveseyle kandırmaya çalışır. İnsanları aldatamazsa gönüllerine korku salmaya çalışır. Mümin, şeytanın tüm aldatma çabalarına rağmen sarsılmaz imanıyla gaflete düşmeden Allah bana kafidir der ve ona dayanıp güvenir. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadakallahü'l-Azim. Kalpler Allah-u Teala'ya aittir. Duaya icabet edecek, yani kabul edecek de sadece O'dur. Duanın hedefini, kulunun kalbindeki o duyguyu, düşünceyi, kulunun yüreğindeki o pıtır pıtır atan o kalbi, o dökemediği belki gözyaşını, akıttığı gözyaşının ardında gizli olanları bilir. Allah Celle Celaluhu her dilden anlar. Dile gelmeyenleri de bilir. O yüzden ümit kapımız, güven kapımız, sığınağımız, varımız, yoğumuz, her şeyimiz Rabbimizdir. Bizim yapacağımız samimi dua, eğer korkularımız varsa kardeşlerim, endişemiz varsa var, kaygılarımız varsa var,
gider.

vermeye ilaç olacaktır. Kadınıyla, erkeğiyle Müslümanlar korku halinde ümit, ümit halinde korkuyu bırakmayarak dua edecek inşallah. Biz de hazır korkudan bahsederken dua edelim. Ya Rabbi, ne olur senden başkasına eğdirme başımızı. Ya Rabbi, sana nasıl dua etmemiz gerekiyorsa, ne olur o şekilde dua etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, senin sevdiğin, sana sevgili olan kulların vardır. O insanlar nasıl dua ediyorsa, öyle dua etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle. Ya Rabbi, dünyada hangi korkularımız varsa, korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle, ulaşabilelim. Ya Rabbi, sen bir şeyi sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ne olur sana yakın kullarını bize sevdir, hayırlı insanlarla bizleri karşılaştır. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
9: çok işte çırak olacağına

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, Gülistan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Envarül Kulüp isimli Muzaffer Ozak Hazretleri'nin eserinden, ikinci cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Fatır suresinin 29 ve 30. ayet-i cellelerini mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, onlar ki Kur'an-ı Azim'i okumaya devam ve gereğince amel ederler, namaz kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli veya açık başkalarını da doyurup beslerler. İşte onlar bu taatleriyle kesat bulmayacak, ardı arkası kesilmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah-u Azimüşşan onların ecirlerini tamamıyla verdikten başka fazl-ı keremiyle daha da arttıracaktır. Allah-u Sübhanehu ve Teala onların günahlarını bağışlayıcı ve iyiliklerini kat kat karşılayıcıdır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman eden ve bu imanları ile kalplerini ve kalıplarını nurlandıran Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönül vererek her şeyinden ziyade sevmekle imanlarını kemale erdiren, ahiret ve kıyamet gününe inanan ve o müthiş günde dünya hayatının hesabını vereceğine zerre kadar hayır işlemişse o hayrının karşılığını ve zerre kadar şer işlemişse o kötülüğünün cezasına göre sadakat ve samimiyetle iman eyleyen, Allah-u Teala'nın rızasına talip, cennetine ragıp ve cemal-i layezaline aşık olan hak yolcuları buyuruyor. Müminlere şifa ve rahmet, münkirlere cefa ve hasret, İman edenlere ebedi saadet ve selamet, iman etmeyenlere dünya ve ahirette azap ve felaket, hükümlerine tabi olanlara inayet ve hidayet, tabi olmayanlara zillet ve rezalet, emirlerine uyanlara şeref ve izzet, uymayanlara redaet ve denaet yollarını ve kapılarını açıp gösteren, hak ile batılı, gerçek ile yalanı, hayırla şerri, iyilikle kötülüğü en belirgin örneklerle açık seçik bildiren, Rabbimiz tarafından Namus-u Ekber Cibril-i Emin vasıtasıyla Li Hikmet'in 23 yılda Hatem-ül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimül Bürhan'da Fatır Sure-i Celilesi'nin 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde bizleri yoktan var eden, çıplak iken giydiren, aç iken doyuran, muhtaç iken kayıran, cahil iken ilim nuruyla nurlandıran, iman ve İslam ile şuurlandıran, cennet ve cemal ile sürurlandıran, biz aciz ve günahkar kullarına hitab-ı kerametle hitap buyurmak tenezzülünde bulunan, bizleri zat-ı uluhiyetine muhatap kılan Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri şöyle buyurmaktadır. O mutlu ve kutlu kullarım ki, Kitab-ı Kerimim olan ve
ulûm-i evvelîn ve lahirîni cami bulunan Kur'an-ı Azîm'i okurlar, ahkamına tabi ve emirlerine muti olurlar, ilahi hükümlerimiz ve emirlerimiz gereğince hareket etmeye çalışırlar, rıza-i ilahiyemize nail ve mazhar olabilmek ümidiyle ibadet ve taat etmeye, hayırlı ve yararlı işler görmeye alışırlar, her işlerinde ve her nefeslerinde kitabımızı kendilerine rehber edinmeye uğraşırlar. Evet, o mutlu ve kutlu kullarım ki, din-i mübin İslam'ın direği, Habib-i Edibim'in gözü nuru, müminlerin miracı, mühlislerin baş tacı, dertlilerin ilacı olan ve diğer bütün ibadetleri nefsinde toplayan, namazlarını vaktinde dosdoğru, tam bir huşu ve hudu içinde erkanına dikkat ve riayet ederek kılarlar. Onlara rızık olarak bahş ve ihsan eylediğim nimetlerle gizli veya açık başkalarını da doyururlar, açları ve muhtaçları kayırırlar. Onlara emaneten verdiklerimle emirlerime uyarak kullarıma ve bütün yarattıklarıma infak ederler. Muzaffer Ozak Hazretleri tefsirin devamında buyuruyor ki, emirlerimize uyarak yerine getirdikleri kulluk görevleri ve itaatlerinden dolayı benden kesadı bulunmayan, ardı arkası kesilmeyen ecir isterler. Bu mutlu ve kutlu kullarımın bu durum ve tutumları öyle yüce ve ulu bir ticarettir ki asla kesadı olmaz. Sahibini hiçbir surette zarara ve ziyana uğratmaz. Böylesine bir ticaret yapan hiçbir zaman pişman olmaz ve mutlaka karşılığını görür. Rabbimiz biz azimüşşan, onların ecirlerini tamamiyle veririz. Bu ticaretlerinin kârını ve yararını yakın bir zamanda görürler. Onları yalnız dünya hayatında ecirlendirmekle kalmayız ve kendilerine bu dünya sevabından başka ahirette de fazl-ı ilahimizle gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanların hiçbir zaman akıllarına bile getiremedikleri ve düşünemedikleri ebedi nimetler bahş ve ihsan ederiz. Emirlerine ve nizamımıza uygun hareket eden o mutlu ve kutlu kullarımızın günahlarını bağışlar, iyiliklerini kat kat karşılar ve onların kulluk ve itaatlerine karşı şükür oluruz. Muzaffer Ozak Hazretleri bu tefsirin ardından buyuruyor ki, ey aşıkı sadık! Bu ayet-i celiliye verebildiğimiz mana ve yapabildiğimiz yorum, denizlerden bir katre ve güneşten bir zerre gibidir. Bu ayet-i kerimede birçok esrar-ı ilahi ve sayısız iltifat-ı sübhani mevcuttur. Kıyamete kadar yazılsa ve anlatılsa, zamanlar tükenir, nefesler tükenir, fakat Allah-u Teala'nın ayetlerine nihayet olmaz. Manasının ve yorumunun bu kadarcık olduğunu iddia edenler, gökyüzündeki gördükleri güneşin o börek tepsisi büyüklüğünde olduğunu zannedenler kadar kıt ve kısır bilgili kimselerdir buyuruyor. Nitekim Allah-u Azimüşşan'a ve Kur'an-ı Azimülbürhan'a uzak olanlar da gerçek ilimden uzaklaşmış bulunduklarından Kur'an-ı Kerim'i küçük görürler. Oysa onların gördükleri kendi küçüklükleri ve cahillikleridir. Allah-u Teala'nın sonsuz kudret ve azametini düşününüz. Bütün kainat bir kün ol emriyle yaratan ve bir emriyle de yok etmeye kadir ve muktedir olan, dilerse yine bir emriyle bütün bu yarattıklarını milyonlarca milyarlarca mislini yaratmaya da gücü yeten, gözle görünmeyen mikroskobik bir hücre ile görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemleri icat edebilecek olan Allah-u Teala'nın kudret ve azametini iyice düşündükten sonra, varsa gözlerinizi kendinize çevirerek aczinizi, hiçliğinizi, zayıflığınızı ve çelimsizliğinizi gözlerinizin önüne getiriniz buyuruyor.
İşte o zaman Allah-u Teala'nın kudret ve azametini anlayacaksınız ve o zevki tadacaksınız. Kur'an-ı Azim'in bir lealletayn, bir kitap olmadığını, gerçekten hak kelamı olduğunu, mislinin ve benzerinin asla ve kat'a vücuda getirilemeyeceğinin idrak ve şuuruna varacaksınız. Kehf suresi 109'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, de ki Rabbim Celle Şane'nin ilim ve hikmetine ait sözlerini yazmak için bütün denizlerin suyu mürekkep olsa, yardımcı olarak bir misli daha ilave edilse herhalde Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri açıkça beyan buyuruyor. Beni tanıyan ve bana iman eden kullarıma tebliğ et ve de ki ey Resulüm, Rabbimin kelamını ve o ilahi kelamın manalarını ve hikmetlerini yazabilmek için bütün denizler mürekkep olsa ve ona bir o kadar daha ilave olunsa, Rabbimin sözleri nihayet bulmadan mürekkebiniz tükenirdi. Zira denizler belirli ve kısıtlıdır. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu Rabbimizin sözlerine ise nihayet yoktur. Bu ayet-i cellenin mana, ehemmiyet ve faziletini her kul ancak ilmi, iradesi, kudreti ve nasibi kadar anlayabilir ve çözümleyebilir. Karşıdan bakmakla suların tükenmediği, nefes alıp vermekle havanın eksilmediği gibi her kul nasibi kadar Kur'an-ı Azim'den alacağını alıyor. Fakat aldığı ve anladığı kadarıyla kelimatullah nihayete ermez. Onun içindir ki 1000 ciltlik, 500 ciltlik tefsirler yapılmıştır ki bu tefsirler yaşayan Müslümanlar tarafından yapılmış ve kafirler tarafından hepsi zamanında yakıldı. 30 veya 15 ciltlik tefsirlerin müfessirleri de nasipleri kadar Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını yazabilmişlerdir. Bu sebeple biz de bu ayet-i celleye nasibimiz miktarı anlayabildiğimiz kadar mana vermeye ve yorum yapmaya çalıştık ve onun içinde buna güneşten bir zerre ve denizden bir katre tabirini kullandık buyuruyor Muzaffer Uzak Hazretleri. Allah-u Teala cümlemize ahkamı ile amil olmayı ve ihlas ile yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ehli irfan, insanı helak eden 5 zehir vardır buyurmuşlardır. Bu 5 zehir yalnız dünyada zehirlemekle kalmaz, ahiret hayatından da elim bir azaba sürükler. Bu 5 zehirle helak olanların sayıları pek çoktur. Çevrenize dikkat ve ibretle bakarsanız kimlerin bunlarla zehirlenmiş olduklarını hemen fark edebilirsiniz. Şimdi bu 5 korkunç zehrin neler olduklarını birer birer sayayım ve aklım erdiği kadar bunların ilaçlarını da sizlere anlatayım buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. 1. Dünya sevgisi. Panzehri kanaat. Dünya sevgisi zehiriyle zehirlenenler kanaat ilacını kullanırlarsa iyileşir ve sağlıklarına kavuşurlar. Aksi halde debelene debelene gitmeleri muhakkak ve mukadderdir buyuruyor. 2. Mal sevgisi. Panzehiri tevekkül ve teslimiyettir. Mal sevgisiyle zehirlenenler tevekkül ve teslimiyet ilacını kullanırlarsa malın gerçek sahibinin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri olduğunu anlarlar, o mala gönül vermez ve bel bağlamazlar. Ellerindeki malı gerekli yerlerde kullanırlar, zekatlarını ve sadakalarını verirler, muhtaçlara yardım ederler. Aksi halde dünya sevgisiyle zehirlenenler kötü bir şekilde giderler. Malları helal ise hesabını verirler, haram ise azabını görürler. 3. Dünya kelamı. Panzehiri nedir? Boş ve faydasız, malayani, değersiz ve anlamsız sözleri terk etmek, dilini tutmak ve lisanını zikrullah ile daima doğru ve gerçek söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye ve talim etmekle, Allah ve Resulüne, hak yoluna çağırmakla elde edilir. 4. Ömür. Ömürlerini zevk ve safaatle, günah, isyan ve kötülüklerle geçirenler, bu korkunç zehirle dünya hayatında zarar ve ziyanla,
ahirette de ebedi hüsranla karşılaşmaktan kurtulamazlar. Bunun da panzehiri ve ilacı kulluğunu bilmek, kulluk makamında daim ve kaim olmak, ömrünü ibadet ve taatle, hayır ve hasenatla şahsına, ailesine, milletine yararlı hizmetlerde bulunmakla geçirmek ve gençliğinden itibaren Hakk'a kullukla yaşlanmaktır. 5. Dünya günleri. Günlerini hiçbir işe yaramayan, boş, faydasız ve anlamsız işlerle ve eğlencelerle geçirenler, ömür sermayelerini havaya verenler, ahiretin tarlası mahiyetinde olan dünyada hayır ve iyilik tohumlarını ekerek sonradan bol mahsuller alacaklarını düşünmeyenler, nereden gelip nereye gittiklerini, neden yaratıldıklarını, asıl görevlerinin neler olduğunu fark ve temiz edemeyenler, takvim yaprağı gibi birer birer koparıp attıkları günlerini isyanlarla, kötülüklerle, günahlarla boşuna harcayanlar için gelip geçen, her gün elbette öldürücü bir zehri yudumla içmiş gibi olurlar. Bunun da panzehiri ve ilacı nedir? Allah-u Teala'ya ve Resulü Müştebaya inanmak, gönül vermek ve iman etmek, dünya hayatının gelip geçici olduğunu düşünerek her gününü kulluk ve ibadetle değerlendirmek, namazlarını vaktinde erkan ve adabına uyarak tam ve noksansız olarak kılmak, oruç tutmak, zikrullah ile meşgul olarak işini görmek, özüyle, gözüyle, sözüyle doğru olmak, elinden ve dilinden hiç kimseye zarar vermemektir. Evet, Allah korkusu, Allah ve peygamber sevgisiyle ölüm ve ötesi, karanlık kabir, sual, mahşer, hesap, azap korkusu ile ağlamayan gözler, kişinin kalbinin taştan daha katı olmasındandır buyuruyor. Kalbin katılığı da günahların çokluğundan ileri geliyor. Çok günah işlemek ise ölümün unutulmasından oluyor. Ölümü unutmak tuğlu emeldendir. Tuğlu emel ise dünyayı gereğinden fazla sevmekten, ona meyil ve aşırı muhabbet etmekten doğar. Böylesine aşırı bir muhabbet, bütün suçların ve hataların başı ve başlangıcıdır. Evet, iddia ve ısrar ediyorum buyuruyor. Dünya muhabbeti bütün kötü ve çirkin ahlakların başıdır. Hırs, tamah, haset, kibir, zulüm, isyan ve tuğyan aşırı dünya muhabbetinin mahsulleridir. Bunlar dünyayı sevenlere hoş gibi görünseler bile aslında mihnet, meşakkat, kaygı ve tasadan başka bir şey değildir. Dünyaya düşkün olanlar hiçbir şeyden zevk almazlar, huzur bulmazlar, rahat etmezler. Günleri para saymak, ömürleri mal ve para biriktirmekle geçer. Bu uğurda birçok rezaletlerle aşağılıklara, bayağılıklara katlanırlar. Ellerine fırsat geçerse o mal ve paralarına güvenip dayanarak zulmetmekten de çekinmezler. Kötülük ve haksızlıklardan da sakınmazlar. Başta şeref ve haysiyetleri olmak üzere gerekirse her şeylerini bu yolda feda etmekten kaçınmazlar. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz inşallah.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Esmi Hazretleri buyuruyor ki, mehtaplı bir gecede Beytullah'ı tavaf ediyordum. Kulağıma hazin bir ses geldi ve beni pek etkiledi. Sesin geldiği tarafa yöneldim. Genç ve güzel yüzlü bir zat, Kabe-i Muazzama'nın destarına sarılmış, ağlayıp şöyle niyaz ediyordu. Ya Rab, şu anda bütün gözler uyudu. Biliyor ve inanıyorum ki sen uyumazsın. Sana dalgınlık ve gaflet arız olmaz. Hayyu kayyumsun. Bütün kapılar kapandı. Ancak senin rahmet kapıların sailine açıktır. İlahi, ancak senden ister ve senden umarım. Günahkarım, fakir ve miskinim, esirim. Kapına geldim, rahmetini bekliyorum ya Erhamer Rahimin diyor, müessir beyitleri okuyor ve dualar ediyordu. En sonunda ellerini ve başını yukarıya doğru kaldırdı ve gözyaşları dökerek yalvardı. Ya İlahi, eğer sana itaat edebildiysem bunu senin ihsan ve tevfikine medyunum. Eğer bilmeyerek isyanda bulunduysam o da benim cahilliğimdendir ki bu isyanım da aleyhimde hüccet olacaktır. Ya Rab, nimetinin isharı ve hüccetinin ispatı için bana rahmeyle ve günahlarımı mağfiret buyur. Gözümün nuru dedem, Nebi ve Safi Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmekten ve şefaati uzmasından bu aciz kulunu mahrum eyleme dedi ve yine bazı beyitler okudu. Sesi

hazin hazin yükseliyor, münacatı ve ağlaması devam ediyordu. Nihayet buna tahammül edemeyerek yere düştü ve bayıldı. Hemen yanına koştum ve gördüm ki o Zat-ı Akdes, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu, Şehid-i Kerbela, Hazreti İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ın mahdumu mükerremleri, Cenab-ı Zeynel Abidin'di. Mübarek başını dizlerimin üstüne aldım ve bu hale içim dayanamayarak ben de ağlamaya başladım. Gözyaşlarım nurlu yüzüne damlayınca gözlerini açarak sordu. Beni Rabbimin zikrinden alıkoyan kimdir? Hıçkıra hıçkıra cevap verdim. Ya Seyyidi, ey benim canım efendim. İsmi-i kölenizim dedim ve kendilerini teselli için devam ettim. İki gözümün nuru efendim. Siz ehl-i beyt-i nübüvvettensiniz. Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri hakkınızda şöyle buyurmuştur. Ahzab suresi 33'te. Ey ehl-i beyt! Allah-u Teala sırf sizden her türlü kirliliği ve bütün günahları gidermek için sizi tertemiz etmek istiyor. Hal böyle olunca bu derece ağlamanızın ve inlemenizin sebebi nedir deyince Hazreti İmam, ya ismi, heyhat ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Cennet-i Alâ'yı Habeşli köle bile olsa Zat-ı Uluhiyetine itaat edenler için yarattı. Cehennemi ise Kureyş Meliki bile olsa Zat-ı Ehadiyetine isyan edenler için yarattı. Buyurdu ve şu ayet-i kerimeyi okudu. Mü'minin suresi 101. Sur üflendiği zaman o gün hasep ve nesebin hısım akraba arasında kimsenin kimseye faydası dokunmaz. Birbirlerinin hallerini sormaya da imkan bulamazlar. Sonra ibadete ve duaya başladı. Ben de sessizce huzurlarından ayrıldım diyor. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey gafil, sen neyine güveniyorsun? Hak'tan gayri güvenecek var mı? Neyine dayanıyorsun? Allah-u Teala'dan başka dayanacak var mı? Bütün cihan tapulu mülkün olsa sen fani olduğuna göre malik olduğun, sahip olduğun, sandığın her şey de fanidir. Eğretidir, gelip geçicidir, elden çıkıcıdır. Diplomaların, doktora sertifikaların, uzmanlık belgelerin, malın, mülkün, bankadaki hesabın, çil çil altınların ve gümüşlerin, kasaların, masaların, keselerin, koltukların, oturakların hepsi. Ama hepsi yakın bir gelecekte elinden çıkıverecek. Maddeleri burada kalacak, manevi mesuliyetini çelimsiz omuzlarına yüklenip kabrine götüreceksin. Oradan onları tekrar sırtlanıp mahşer yerine sürükleneceksin. Asıl hesap ve kitap orada olacak. Neler getirdin, neleri geride bıraktın o zaman anlayacaksın. İsmi-i Hazretlerinin kıssasından hisseni ve nasibini alabildin mi buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Aldıysan ne mutlu ve ne kutlu sana. Almadıysan vay başına, yazıklar olsun sana. Bu münacatı yapan kim anlayabildin mi? İki cihan serveri aşıkların ve sadıkların rehberi, velilerin önderi, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu. Böyleyken o Zat-ı Akdes'in Allah-u Sübhanehu ve Teala'ya nasıl yalvarıp yakardığını, nasıl niyazda bulunduğunu, nasıl gözyaşı döktüğünü okudun, dinledin ve öğrendin. İşte gerçek ittika budur. Hazreti İmam'ın muhterem ceddine, sevgili dedesine ve babaannesine, mazlum atasına ve amcasına rağmen Allah-u Teala'dan nasıl korktuğunu umarım ki anladın. Oysa bütün müminler, melekler ve cinniler bilirler ki Hak, Sübhanehu ve Teala Hazretleri Habib-i Edibi'nin şan-ı valasını Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında açık, seçik, beyan ve ilan buyurmuştur. Enfal suresinin 17. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, ey Habib-i Zişan, onlara bir avuç toprağı atan da sen değildin, fakat atan Allah-u Teala idi. Tevbe suresi 128. Yemin ederim, size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, bir sıkıntı ve meşakkate uğramanız ona pek ağır gelir. O, hidayet ve salahınıza haristir. Sizin üzerinize titrer
bütün müminler için Rauf ve Rahim'dir. Enbiya Suresi 107. Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed. Biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Bütün bu ayet-i kerimelerle Kadri Alileri tafsil buyrulan iki cihan serveri ve Ehl-i Beyti hürmetine bütün kainat ve mevcudatın icat buyrulduğu hadisi kutsi ile sabittir. Seni yaratmayacak olsaydım kainatı yaratmazdım. Böyle olduğu halde başta sahibi şeriat aleyhi ve alihi Eftadül Tahiyyat Efendimiz olmak üzere onun Ehl-i Beytinin evlat ve ahvalinin Allah-u Azimüşşan'dan nasıl korktuklarını, Allah-u Teala'yı nasıl sevdiklerini ve bu ittika ve muhabbetleri sayesinde ne yüce derecelere yükseltildiklerini insaf ile düşünelim de halimize gülmek mi, ağlamak mı gerekeceğine sonra karar verelim. Bir mesele daha var. Onların ittikaları senin ve benim takvamız gibi değildir. Onlar bu ümmetin en kerimi olduklarından Hücurat Suresi 13. ayette Rabbimiz muhakkak ki Allah-u Teala katında en şerefli ve üstün olanınız en ziyade muttaki olanınızdır. Ayet kerimesinin icabını yerine getirmek suretiyle takvanın kıymet, ehemmiyet ve faziletini biz gafillere anlatmak istemişler. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri de onların kainatta en üstün, en yüce ve en şerefli insanlar olduklarını yine bu ayet-i celle ile beyan buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu güzel kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resulü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

yanımdan, 40 zincirle vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, ortada mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, 7 kat semadan, tel örgülü 4 duvar.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Bir insanın içini en çok yakan şey sadece haksızlığa uğramak değildir. Asıl yakan şey haksızlığı yapanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesidir. Sen geceleri düşünürsün, o güler. Sen kalbinin içinde aynı sahneyi tekrar tekrar yaşarsın. O hiçbir şey olmamış gibi konuşur. Sen kendini anlatmaya çalışırsın. O seni yanlış göstermeye devam eder. Sen delil ararsın. O yalanına yeni yalanlar ekler. Sen susarsın. İnsanlar senin suskunluğunu kabullenmişlik sanır. Sen konuşursun. Bu defa seni öfkeli, kırgın, abartılı ya da sorun çıkaran biri gibi görürler. İşte haksızlığın en ağır tarafı budur. Yaran vardır ama herkes senden sakin olmanı bekler. Kalbin kırılmıştır ama kimse kıranın eline bakmaz. Senin gözyaşın görünmez. Ama senin tek bir tepkin büyütülür. Bir gün insan bu noktada yorulur. Artık kendini anlatacak kelime bulamaz. İçindeki cümleler birbirine karışır. Haklı olduğunu bilirsin ama bunu ispat etmekten yorulursun. Haksızlığa uğradığını bilirsin ama insanlara bunu anlatmanın bile yeni bir yük olduğunu fark edersin. O zaman kalbinin en derin yerinden sessiz bir cümle yükselir. Allah bana yeter. İşte bu cümle sıradan bir teselli değildir. Bu cümle mazlum kalbin elindeki en büyük manevi anahtarlardan biridir. Bazen susmak güçsüzlük değildir. Bazen susmak en büyük güce güvenmektir. Bazen cevap vermemek yenilmek değildir. Bazen cevap vermemek hesabı gerçek sahibine devretmektir. Bazen geri çekilmek korkaklık değildir. Bazen geri çekilmek nefsin intikam arzusundan kurtulup Allah'ın adaletine sığınmaktır. Allah'a havale etmek tam olarak budur. Haksızlığı yok saymak değildir. Acıyı inkar etmek değildir. Zalimi temize çıkarmak değildir. Kendini ezdirmek değildir. Allah'a havale etmek, hakkını en adil olana teslim etmektir. Senin bilmediğini bilen, senin göremediğini gören, senin unuttuğunu unutmayan, senin anlatamadığını bile bilen, Allah'a dosyanı bırakmaktır. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi anlayışında insanın en büyük imtihanlarından biri, öfke anında nefsini yönetebilmesidir. Öfke bazen haklı bir acıdan doğar. Haksızlığa uğrayan insanın kalbinde öfke uyanması insanidir. Fakat Gazali'nin öğrettiği çizgide mesele öfkenin varlığı değil, öfkenin insanı nereye götürdüğüdür. Öfke seni zulme götürüyorsa, artık sen de yıpranmaya başlıyorsun demektir. Öfke seni sürekli aynı kişiyi düşünmeye zorluyorsa, kalbin onun esaretine girmiş demektir. Öfke seni duadan uzaklaştırıyor, ibadetinin tadını bozuyor, dilini ağırlaştırıyor, uykunu kaçırıyor, yüzünü sertleştiriyorsa, artık o haksızlık sadece dışarıda kalmamış, iç dünyana da yerleşmiş demektir. Allah'a havale etmek, işte o iç işgali bitirmektir. Bir insan sana haksızlık yapmış olabilir. Ama onun yaptığı haksızlığın kalbinde yıllarca taht kurmasına izin vermek zorunda değilsin. Biri senin hakkını yemiş olabilir. Ama onun yüzünden kalbini kinle beslemek zorunda değilsin. Biri seni yanlış anlatmış olabilir. Ama hayatının geri kalanını herkese kendini ispat etmeye adayamazsın. Bir noktada insan durmalı ve şunu demelidir. Allah'ım, ben gördüm. Sen daha iyi gördün. Ben yandım. Sen kalbimin yangınını biliyorsun. Ben anlatamadım. Sen söylemeden de bilirsin. Ben hakkımı sana havale ediyorum. Bu teslimiyetin en büyük zikri ise şu cümledir. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu zikir sadece dille söylenen bir dua değildir. Bu zikir kalbin bir makamıdır. Bir insan gerçekten hasbinallah ve ni'mel vekil dediğinde aslında şunu ilan eder.
ben yalnız değilim. Benim vekilim Allah'tır. Beni herkes yanlış anlasa da Allah biliyor. Herkes arkasını dönse de Allah görüyor. Herkes sustursa da Allah duyuyor. Herkes kapı kapatsa da Allah'ın kapısı açık. Bu söz, insanın içindeki panik halini yavaş yavaş dağıtır. Zira vekil, kişinin kendi adına işi üstlenen demektir. Allah'ı vekil bilmek, hayatın en ağır dosyalarını Allah'ın adaletine bırakmaktır. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir incelik vardır. Allah'a havale etmek, hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. Hakkını araman gerekiyorsa ararsın. Bir zulümden uzaklaşman gerekiyorsa uzaklaşırsın. Tedbir alman gerekiyorsa alırsın. Bir makama başvurman gerekiyorsa başvurursun. Ama bütün bunları yaparken kalbini intikamın ateşine teslim etmezsin. Elin tedbirde olur, kalbin Allah'ta olur, dilinde dua olur, içinde vakar olur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı anı düşün. O sadece bir ateşin karşısında değildi. Bir kavmin öfkesi, bir düzenin baskısı, putperestliğin kini, kalabalığın düşmanlığı ve görünürde hiçbir çıkışın olmadığı bir imtihanın içindeydi. İnsan gözüyle bakıldığında her şey bitmişti. Ateş hazırlanmıştı, kalabalık toplanmıştı, hüküm verilmişti. İbrahim aleyhisselam yalnız görünüyordu. Ama Allah'a dayanan kul, kalabalıkların içinde yalnız değildir. Rivayetlerde onun bu büyük imtihan anında, hasbinallah ve ni'mel vekil teslimiyetine sığındığı anlatılır. İşte o teslimiyet, ateşin hakikatini değiştirdi. Ateş yakıcıydı. Ama ateşin yakıcılığı kendinden değildi. Ateş de Allah'ın emrindeydi. Allah ateşe, serin ve selamet ol buyurdu. Ve ateş dost oldu. Buradaki sır çok büyüktür. Seni yakacağını sandığın şey, Allah dilerse seni koruyan bir rahmete dönüşür. Seni bitireceğini sandığın imtihan, Allah dilerse seni yükselten bir basamağa döner. Seni mahvedeceğini sandığın haksızlık, Allah dilerse senin kalbini olgunlaştıran bir mektep olur. İbrahim aleyhisselam bize şunu öğretir. Kalabalığın kararı son karar değildir. Ateşin gücü mutlak güç değildir. Zalimin hükmü nihai hüküm değildir. Allah'ın emri gelince bütün sebepler yön değiştirir. Haksızlığa uğradığında bu kıssayı hatırla. Senin karşısında gördüğün insanlar ateşi büyütebilir. Sana söz atabilir. Seni yalnız bırakabilir. Seni suçlu gösterebilir. Ama Allah dilerse o ateşi senin için serinletir. İçinden geçip yanmadan çıkarsın. Hatta o ateşten sonra kalbin eskisinden daha güçlü olur. Bu yüzden hasbinallah ve ni'mel vekil zikrini sadece dilinle değil kalbinle söyle. Zorbalığa uğradığında söyle. İftiraya uğradığında söyle. Hakkın yendiğinde söyle. Kimse seni anlamadığında söyle. Kendi kendine konuşmaktan yorulduğunda söyle. Gece yastığa başını koyup uyuyamadığında söyle. Ama bu zikri söylerken kalbine şunu indir. Ben hesabı Allah'a verdim. Ben nefsimin elinden bu dosyayı alıyorum. Ben intikamı kendi elimle yazmaya çalışmayacağım. Ben Rabbimin adaletine güveneceğim. Haksızlık karşısında ilk ruhsal duruş, öfkeyi serbest bırakmaktır. Ama burada yanlış anlaşılmasın. Öfkeyi serbest bırakmak, haksızlığı onaylamak değildir. Affetmek zorunda hissetmek değildir. Hemen hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Öfkeyi serbest bırakmak, o öfkenin seni içerden yemesine izin vermemektir. Bir insan sana zarar verdi diye, onun yüzünden her gün kendine de zarar vermek zorunda değilsin. Öfke ilk anda kalbin alarmıdır. Sana bir sınırın çiğnendiğini haber verir. Ama öfke uzun süre içeride tutulursa, zehre dönüşür. İnsanın yüzüne yerleşir, dilini değiştirir, bakışını sertleştirir, duasını bile daraltır.
Bu yüzden ilk adım şudur. Allah'ım, ben bu öfkeyi inkar etmiyorum. Öfkenin beni yönetmesini istemiyorum. Hakkımı sana havale ediyorum. İçimdeki yangını sen söndür. Benim kalbimi zalimin zulmünden daha karanlık hale getirme. İşte bu dua insanı korur. Çünkü bazen haksızlığa uğrayan insan haklıyken haksız hale düşebilir. Dilini tutamaz, intikam için sınırı aşar. Karşılık vermek isterken kendi ahlakını kaybeder. Hak ararken kalbini kirletir. Bu çok tehlikelidir. İmam Gazali'nin öfke terbiyesinde insanın kendini tutması, aklını ve dinini koruması çok önemlidir. Haklı olmak sana her sözü söyleme izni vermez. Mazlum olmak sana zulmetme hakkı vermez. Canın yandı diye başkasını yakmaya kalkmak seni iyileştirmez. Bazen en büyük güç cevap verebilecekken dilini Allah için tutmaktır. Bazen en büyük vakar, herkese kendini anlatmaya gücün varken susup Allah'ın bilmesini yeter görmektir. Fakat tekrar edelim. Bu hakkını arama demek değildir. Bu hakkını ararken kalbini kaybetme demektir. İkinci adım gece duasıdır. Gündüz insanların mahkemesi vardır. Gece ise kalbin mahkemesi vardır. Gündüz insanlar konuşur. Gece kul Rabbini anlatır. Gündüz delil ararsın, gece gözyaşın delil olur. Gündüz herkes seni yanlış anlayabilir. Gece Allah kalbinin gerçek halini bilir. Teheccüd vakti, haksızlığa uğrayan kalpler için büyük bir sığınaktır. O vakitte insanın sesi kalabalıklardan kurtulur. Gecenin sessizliği kalbin yükünü açığa çıkarır. İnsan secdeye vardığında artık rol yapamaz. Güçlü görünmek zorunda değildir. Kimseye iyiymiş gibi davranmak zorunda değildir. O secdede kul, Rabbine en çıplak haliyle döner. Allah'ım, benim hakkımı sen biliyorsun. Benim kırılan yerimi sen biliyorsun. Benim sustuğum cümleleri sen biliyorsun. Benim yanlış anlaşılmamı sen biliyorsun. Ben sana havale ediyorum. Teheccüd, mazlum kalbin gizli adalet kapısıdır. O kapıdan içeri giren insan, sadece zalimin cezalandırılmasını istemez. Aynı zamanda kendi kalbinin iyileşmesini de ister. Zira haksızlık yaşayan insanın en büyük ihtiyacı, sadece adalet değildir, şifadır, iç huzurdur. Kırılan güvenin tamiridir, yitirdiği sükunetin geri gelmesidir. Bu yüzden gece duasında sadece Allah'ım onun cezasını ver demek yerine daha derin dua et. Allah'ım hakkımı zayi etme ama kalbimi de kinle zayi etme. Bana adaletini göster ama beni intikam hırsının esiri yapma. Beni koru, beni toparla. Beni bu haksızlıktan daha temiz, daha güçlü, daha basiretli çıkar. Bana hakkımı hayırla iade et. Olmuyorsa onun yerine daha hayırlısını ver. Beni sana daha yakın eyle. Bu dua insanı olgunlaştırır. Zira bazen ilahi adalet sadece zalimin düşüşüyle görünmez. Bazen senin içindeki yükselişle görünür. Sana zarar veren kişi aynı yerde kalır. Ama sen büyürsün, o karanlığında kalır. Sen nurlanırsın, o kininde boğulur. Sen özgürleşirsin. O dünya ile meşgul olur. Sen Allah'a yaklaşırsın. Bu da bir adalettir. Üçüncü adım, sabrın gerçek anlamını bilmektir. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır, beklerken nefsine hakim olmaktır. Sabır, haksızlık karşısında içindeki fırtınayı Allah'ın sınırları içinde tutabilmektir. Sabır, dilini günaha sürüklememektir. Sabır, kalbini karartmamaktır. Sabır, Allah'ın vaktini beklerken Allah hakkında kötü zanla düşmemektir. İnsan bazen ben sabrediyorum der. Ama içi sürekli isyandadır.
Her gün aynı kişiyi lanetler. Her fırsatta aynı yarayı deşer. Sürekli kendini haklı çıkaracak konuşmalar yapar. Her sohbeti o meseleye bağlar. Bu sabır değildir. Bu acının içinde dönüp durmaktır. Gerçek sabırsa insanın acısını Allah'a taşımasıdır. Kendini inkar etmeden, yarasını küçümsemeden ama yarayı putlaştırmadan yaşamaktır. Hazreti Yakup aleyhisselamın sabrı burada büyük bir örnektir. Yusuf aleyhisselamdan ayrıldığında kalbi yanmıştı. Gözleri hüzünden etkilenmişti ama o derdini Allah'a arz etti. İşte güzel sabır budur. İnsan ağlayabilir ama Allah'tan kopmaz. İnsan üzülür ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. İnsan bekler ama bekleyişini isyana çevirmez. Haksızlığa uğrayan bir kul için sabır pasif bir bekleyiş değildir. Sabrın içinde dua vardır. Sabrın içinde tedbir vardır. Sabrın içinde vakar vardır. Sabrın içinde Allah'a güven vardır. Sabrın içinde nefsini dizginlemek vardır. İnsan bu sabırla iç dünyasını korur. Zira zalim sadece dışarıda zarar vermek istemez. Eğer sen onun yüzünden kalbini kaybedersen, zarar içeride de devam etmiş olur. Bu yüzden kalbini koru. Allah'a havale et. Ama kendini ihmal etme. Yemeni içmeni, sağlığını, ibadetini, aileni, işini, huzurunu tamamen o haksızlığın gölgesine bırakma. Bir insanın kötülüğü senin bütün hayatına sahip olmasın. Bu da Allah'a havale etmenin bir parçasıdır. Dosyayı Allah'a verince artık her saat onu tekrar tekrar açma. Evet, bazen aklına gelecek, bazen canın yanacak, bazen gözün dolacak. Ama her gelişinde aynı cümleyle Rabbine dön. Allah'ım, ben bunu sana havale ettim. Kalbimi yeniden aynı ateşe sokma. Bu noktada Allah bana yeter sözünü anlamak gerekir. Allah bana yeter demek, insanların hiç önemli olmadığı anlamına gelmez. Allah bana yeter demek, insanlar gidince ben yok olurum korkusundan kurtulmaktır. Allah bana yeter demek, hakkımı kimse görmediğinde Allah görüyor bilmektir. Allah bana yeter demek, kapılar kapandığında kapıların sahibine sığınmaktır. Allah bana yeter demek, yalnız kaldığında bile sahipsiz olmadığını bilmektir. Bu söz, mazlumun omzuna görünmez bir güç koyar. İnsan artık sürekli kendini ispat etmeye çalışmaz. Herkesin anlamasını beklemez. Herkesin adil olmasını beklemez. Herkesin özür dilemesini beklemez. Beklerse yorulur. İnsanlardan mutlak adalet bekleyen kalp çok yorulur. Mutlak adalet Allah'a aittir. İnsanlardan güzel ahlak beklenir ama kalp tamamen onlara bağlanmaz. Bir insan özür dilerse bu güzeldir. Dilemezse Allah biliyor. Bir insan hakkını iade ederse bu güzeldir. Etmezse Allah'ın hesabı vardır. Bir insan seni anlar ve düzeltirse bu güzeldir. Anlamazsa Allah'ın ilmi yeter. Bunu bilmek İçi rahatlatır. Bazı haksızlıkların telafisi dünyada gelir. Bazılarının karşılığı ahirete kalır. Ama hiçbir hak Allah katında kaybolmaz. Bu inanç mazlum kalbi ayakta tutar. Senin gözyaşın yerde kalmaz. Senin susuşun kaybolmaz. Senin sabrın boşa gitmez. Senin hakkın unutulmaz. Senin kırılan yerin Allah'ın ilminden saklı değildir. Burada insanın dikkat etmesi gereken başka bir sır vardır. Bazen haksızlık, insanın içindeki bazı bağları ortaya çıkarır. Kimden çok korktuğunu gösterir. Kimin onayına fazla muhtaç olduğunu gösterir. Hangi değeri insanların eline verdiğini gösterir. Nerede sınır koyamadığını gösterir. Nerede fazla fedakarlık yaptığını gösterir. Nerede kendini ihmal ettiğini gösterir. Bu nedenle haksızlık sadece acı değil aynı zamanda uyanış sebebi olabilir.
İmam Gazali'nin nefs muhasebesi burada devreye girer. Haksızlığa uğradığında sadece karşı tarafı düşünme. Kendi kalbine de bak. Ben bu olaydan ne öğrenmeliyim? Nerede sınırımı koruyamadım? Nerede insanları Allah'tan fazla büyüttüm? Nerede övgüye, kabule, sevgiye fazla muhtaç oldum? Nerede hakkımı söylemekten korktum? Nerede sessizliğim hikmet değil, korku oldu? Bu sorular seni suçlamak için değil, güçlendirmek içindir. Mazlum olmak, insanın kendini tamamen çaresiz görmesini gerektirmez. Allah bazen bu olayla seni uyandırır. Sana artık bazı insanlara gereğinden fazla kapı açmamanı öğretir. Sana kalbini herkese teslim etmemen gerektiğini gösterir. Sana merhametle sınırın birlikte olması gerektiğini anlatır. Sana sadece insanlara değil Allah'a dayanmayı öğretir. Bu öğreniş acı olabilir. Ama sonunda insanı büyütür. Allah'a havale etmek aynı zamanda dili korumaktır. Haksızlığa uğrayan insan çok konuşmak ister. Herkese anlatmak ister. Bütün ayrıntıları açıklamak ister. Kendisini savunmak ister. Bazen bu gereklidir. Ama bazen insan anlattıkça yara büyür. Her anlatışta aynı acıyı yeniden yaşar. Her kişiden onay bekler. Biri onu tam anlamayınca ikinci bir yara alır. Bu yüzden kime, ne kadar, hangi niyetle anlattığına dikkat etmelidir. Hakkını aramak için anlatmak başka şeydir. Kalbini rahatlatmak için güvenilir birine açılmak başka şeydir. Her ortamda aynı meseleyi konuşup acıyı diri tutmak başka şeydir. Gazali'nin dil terbiyesi burada önemli bir ölçü verir. Konuşmak gerekiyorsa hak için konuş. Ama nefsin öfkesine yakıt olsun diye konuşma. Anlatmak gerekiyorsa ölçülü anlat. Ama gıybet, iftira, abartı ve beddua bataklığına düşme. Zira sen mazlumken dilinle kendine yeni yükler ekleme. Bir başka gizli sır da şudur. Allah'a havale eden insan bazen karşılığın nasıl geleceğini belirlemeye çalışmamalıdır. Allah'ım bana hakkımı şöyle ver, onu şöyle yap, şunu böyle göster diye her detayı kendi nefsine göre tasarlamak, havale etmenin ruhunu zayıflatır. Havale etmek Allah'ın adaletine güvenmektir. Allah bazen sana kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Bazen kalbine öyle bir huzur indirir ki, o kişiden gelecek özre bile muhtaç kalmazsın. Bazen gerçeği ortaya çıkarır. Bazen seni başka bir çevreye taşır. Bazen seni o insanın etkisinden tamamen kurtarır. Bazen de ahirete bırakır. Kulun vazifesi sonucu yönetmek değil, Allah'a güvenmektir. Bu güven kalbe yerleştiğinde insanın duruşu değişir. Artık her şeye cevap yetiştirmez. Her haksızlığı zihninde tekrar tekrar yaşamaz. Her insanın ne düşündüğünü kontrol etmeye çalışmaz. Her yalanı tek tek düzeltmek için kendini tüketmez. Gerekli yerde konuşur, gerekli yerde susar, gerekli yerde uzaklaşır, gerekli yerde hukuki ya da meşru adım atar. Ama kalbinin merkezine şu cümleyi koyar. Rabbim benimledir, O bana yeter. İşte bu cümle insanı içten toparlar. Allah'a havale etmenin gücü burada görünür. Zalim hemen değişmese bile sen değişirsin. Olay hemen çözülmese bile kalbin çözülmeye başlar. Gerçek hemen ortaya çıkmasa bile sen içten içe güçlenirsin. Eskiden seni titreten sözler artık aynı etkiyi yapmaz. Eskiden seni yıkan bakışlar artık kalbine hükmedemez. Eskiden seni mahveden yalnızlık artık dua vaktine dönüşebilir.
Bir gün bakarsın ki Allah seni sadece haksızlıktan değil, haksızlığın içinde kaybolmaktan da kurtarmış. Bu çok büyük nimettir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Ben Allah'a havale ettim mi, yoksa hala içimde kendim hesap görmeye mi çalışıyorum? Ben Allah bana yeter diyorum ama kalbim hala insanlardan mı cevap bekliyor? Ben hakkımı Rabbime verdim mi, yoksa her gün zihnimde aynı mahkemeyi yeniden mi kuruyorum? Bu sorular ağır olabilir ama kalbi dürüstleştirir. Bugün ilk adımı at, bir kenara çekil, abdest al, iki rekat namaz kıl. Sonra ellerini aç ve açıkça söyle: Allah'ım, ben haksızlığa uğradım. Benim gücüm sınırlı, benim kelimelerim eksik, benim kalbim yorgun. Ama sen adilsin, sen her şeyi bilirsin. Ben hakkımı sana havale ediyorum. Beni bu öfkenin içinde kaybettirme. Bana sabır ver, bana vakar ver, bana çıkış yolu ver. Bana hakkımı hayırla iade et ya da onun yerine daha hayırlısını ver. Kalbimi kinle değil, sana güvenle doldur. Sonra dilinle şu zikri tekrar et: Hasbinallah

durmuyor. İşte şifa budur. Allah'ım, haksızlığa uğrayan bütün kullarının kalbine ferahlık ver. Hakkı yenmiş, sesi duyulmamış, yanlış anlaşılmış, yalnız bırakılmış, iftiraya uğramış, emeği görülmemiş, kalbi kırılmış kullarına yardım et. Onlara sabır ver. Ama ezilmişlik verme. Onlara merhamet ver. Ama kendilerini kaybettirme. Onlara vakar ver. Ama kalplerini taşlaştırma. Onlara adaletini göster. Ama intikam hırsıyla yanmalarına izin verme. Allah'ım, bize hasbinallah ve ni'mel vekil sözünün hakikatini kalbimizle yaşamayı nasip et. Bizi insanlara değil, sana dayananlardan eyle. Bizi öfkesine yenilenlerden değil, nefsini senin rızan için tutanlardan eyle. Bizi hakkını ararken ahlakını kaybedenlerden eyleme. Bizi susarken içine zehir biriktirenlerden de eyleme. Bize hikmetli söz, temiz kalp, güçlü sabır, ferah bir gönül ve sana tam güven nasip et. Allah'ım, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi serin ve selamet kıldığın gibi, bizim içimizde yanan haksızlık ateşlerini de rahmetinle serinlet. Hazreti Yakup aleyhisselama güzel sabır verdiğin gibi, bize de güzel sabır ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affı, vakarı, duası ve Allah'a güveninden kalbimize bir pay ver. Bizi sana havale eden, senden bekleyen, senin adaletine güvenen kullarından eyle. Amin. Şimdi kendine son bir soru sor. Sen ona havale ettin de, o seni hiç yarı yolda bıraktı mı? Belki cevabı hemen göremedin. Belki bazı kapılar geç açıldı. Belki bazı gerçekler zamanla ortaya çıktı. Belki bazı insanlar hiç değişmedi. Ama Allah seni ayakta tuttu. Nefes verdi. Sabır verdi. Bugün hala dua edebiliyorsan, kapı kapanmamış demektir. Allah bana yeter. Selam ve dua ile.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mürsel Optin'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
0: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde sizlerle birlikteliğimiz başladı. Rabbimize hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun. Sizlerle bizleri bu güzel stüdyoda, bu güzel mikrofon başında, sizler de radyolarınızın başında, efendim meşguliyet alanınızı da idame ettirirken bizi dinleme lütfunda bulunan kıymetli dostlarımız ile hemhal olmaya, birbirimize iyilik ve güzellikleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteliğimiz inşallah bir saat boyunca kibar evliyaullah, Allah dostları, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisleri, kelamları, ahlakı, yaşantısı ve kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz'in ipuçlarını birbirimize aktarmaya tavsiye niteliğinde, önce kendimize sonra da bizi dinleyen dostlarla güzel bir program olması temennisiyle başlamış olalım. Cenab-ı Hak sağlıktan, sıhhatten, afiyetten ayırmasın cümlemizi. Çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar, seyir halinde olan dostlarımıza hayırlısıyla trafikte yine kazasız, belasız, efendim problemsiz, sıkıntısız seyir halindeki olan dostlarımızın da salimen gitmek istediklerlere gitmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Evet, Rebiülevvel ayının içerisindeyiz. Geçen haftaki programımızda efendim Aleyhisselatü Vesselam'ımızın, Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmayı, onu örnek alarak yaşantımızı güzelleştirmeyi, hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmeyi dile getirmeye çalışmıştık. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerinde sizin için çok güzel örnekler vardır. Sizin için önünüzde bir rehber vardır, bir yol gösterici vardır. Davranışlarıyla dünya ve ahiret saadetini bize işaret buyuran alemlerin ve ademlerin efendisi vardır buyurularak Peygamber Efendimiz'i anlamayı, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e bolca salavat-ı şerifeler getirmeyi, ama başta anlamayı, hayatını irdelemeyi ve yaşantısından kesitler ile güzelleşmeyi murat etmeli insan diyor. Bütün büyüklerimizin sohbet ve muhabbetlerinde ve halkayı zikirlerinde, sohbet ortamlarında talebelerine bu güzellikleri aktarmaya çalışmışlar. Peygamber Efendimiz bizi çok seviyordu. Bizim için dertleniyordu, bizim için üzülüyordu. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben İsrafil suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim. Peki bizim için bu kadar sıkıntılar ve dertlenmeler çeken Peygamber Efendimiz'e bizler acaba davranışlarımız ile nasıl yardımcı olabiliriz? Hani sahabe, ya Resulallah benim için dua eder misin? Şu şu huylarımı bırakayım, şu şu güzelliklerle bezeneyim, hayatımı şöyle şöyle idame ettireyim diye Peygamber Efendimiz'e bir sahabe gelmiş idi. Peygamber Efendimiz de dinledi. Çünkü her geleni dinlerdi. Aynı heyecanla dinlerdi. Aynı özellikle ve güzellikle pür dikkat kesilirdi. Kimseyi küçümsemezdi. Kimseyi hakir, ne demek bu kelimeyi kullanmak bile abesle iştigal olur. Hani toplum içerisinde biz, ya işte kayda değer bir insan değildir, falancadır, filancadır diyerek böyle bazen yönümüzü değiştirdiğimiz, burun kırıttığımız insanlar yok mu? Var. Yapıyor muyuz? Hepimiz Zaman zaman bu gaflete düşüyoruz ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine müracaat eden herkese aynı sevgi ve muhabbetle yaklaşır ve cevabını verirdi. Bu sahabeye ne buyurdu Efendimiz? Dua edeceğim elbette inşallah ama sen de bana yardımcı olacaksın değil mi? Nasıl? Kendin de gayret içerisinde olacaksın. Yani birisine bir havale yapmak çok kolay. İşte bana dua edin, bana şöyle yapın, bana böyle yardımda bulunun. Peki senin gayretin var mı diye büyükler de soruyor. Yani mutlaka soruyor. Çünkü neden? Biz de aynı duygu ve düşünceyi paylaşmamız, yaşamamız, düşünmemiz lazım ki dualar yerini bulsun. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu olur o zaman. Hem sakınman gerektiği halde sakınmazsan o zaman ne olur? Askıda kalır diyor. Sur üfürülünceye kadar İsrafil Aleyhisselam tarafından ben ümmetim için bu efendim sizi düşünme, sizi nasıl kurtarabilme, ümmetimi nasıl iyiliklere sevk edebilme duygusunu ve halet-i ruhiyesini taşıyacağım buyuruyor. Onun için yine başka bir hadis-i şerifte ümmetimin güzel güzel halleri olur, güzel davranışları olur, güzel yaklaşımları olur, güzel birliktelikleri olur, güzel kelamları olur. Ben bunları duyarım, bana iletilir, ben de sevinirim, mesrur olurum diyor. Peki tersi olduğu zaman, menfi halleri, uygunsuz halleri bana gelince de üzülürüm ve onlar için de istiğfar ederim diyor. Ya istiğfar ederim. Kim için? Bizim için. Tabii nimetin en büyüğü Efendimiz'e ümmet olabilme şansımız var. Ahir zaman insanlarıyız. En büyük nimet bunun kadrini ve kıymetini bilmek. Peygamber Efendimiz'in yolundan asbel kadar gidebilmek. Yapabildiğimiz kadar gayret etmek, cehd etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenleri sevmek, onlarla hemhal olmak. Ol Seyyidül Kevneyn, Muhammed Mustafa'ya salavat getirelim. Allahümme sallala Seyyidine Muhammed. Ol Resulü Sakaleyne, yani insin ve cindin peygamberi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salavat getirelim. Allahümme sallala seyyidina Muhammed. Ol İmamül Harameyn, yani Mekke ve Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin imamına Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirelim. Allahümme salla ala seyyidina Muhammed. Ol Ceddül Haseneyn, Hasan ve Hüseyin'in dedelerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirelim. Allahümme salla ala seyyidina Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi Efendimiz'i tanımayı, onun yolundan gidebilmeyi, onun nurlu ve feyizli bereketli hayatından istifade edebilmeyi nasip eylesin.
9: Münevvere'ye gidin ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz Musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya, henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun Efendimiz'e gidişiniz. Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı, Zübeyir bin Avvam 12 yaşında, Habbab bin Eret 16'sındaydı, Hazreti Cafer 20'sinde, Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzetsin, Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz. Ya Rabbi, bana bir kereliğine ümmeti Muhammed'le umre yapmayı nasip et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz Medine-i Münevvere'desiniz. Çevrenizde gördükleriniz peygamber misafirleri, ev sahibinin hatrına onları hoş görmelisiniz. Kılabilirseniz 5 vakit namazı da Mescid-i Nebi'de kılın. Mescidin bahçesine girerken dünyanın malını da kelamını da ardınızda bırakın. Salat ve selamla yürüyün ve selametle huzura girin. Farz edin ki mihrapta Resulullah var. Ön safta sahabe ve dalga dalga ümmeti Muhammed var. Asr-ı saadette kılınan namaz gibi olsun namazınız. Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmak şereftir. Sanki cennette kılmış gibi olursunuz. Ama girebilirseniz Ravza'ya 2 rekat kılın, duanızı yapın ve hemen çıkın ki diğer misafirler de o şerefi kazansın. Efendimiz nereye gittiyse o gitti diye siz de gideceksiniz. Uhud'a gideceksiniz. Mescid-i Kıbleteyn'e, Hende'ye, Kuba Mescidi'ne. Eğer giderseniz Uhud'un hüznünü, Kıbleteyn'in itaatini, Hende'in açlığını, Kuba'nın sevincini hissetmeye çalışın. Hele Uhud. Uhud ölmek için çok güzel bir gündü. O gün Uhud'da olamayışınıza, o gün Uhud'da ölemeyişinize ağlayın. Medine-i Münevvere'den ayrılık vakti geldiyse yaşadığınız ve şahit olduğunuz olumsuzlukları unutun. Belki siz yanlış görmüş, yanlış anlamışsınızdır. Sevdiklerinize Medine'yi ve Medine halkını övgünün en üstünüyle anlatın. Belki ev sahibi sizden hoşnut olur da sizi tekrar misafir etmek ister. Duamız, temennimiz bu olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Kıymetli dostlarımız, Mürsel Optik'i takip etmeye devam edin. Mehmet Esmer kardeşimizin istek saatinde de tabii buradan çekilişle bir iki kardeşimize güneş gözlüğü hediyemiz olacak. Bunu söylüyoruz zaten zaman zaman. Ve gidip gözlüğünüzü alın. Geçen haftaki talihli arkadaşımız il dışından dinliyormuş. Kargoyla da gönderimini sağladılar. Karabük yanılmıyorsam. İnşallah güle güle kullansın. Dolayısıyla bu güzel birliktelik, kardeşlik, arkadaşlık da pekişerek devam etsin inşallah. Radyo dinleyicilerine özel indirimleri olacak. Sevgili Serkan Bey ve hanımefendi eşi bayanlarla da ilgileniyor kendisi, sağ olsun. Bu duyurumuzu da yapmış olalım sevgi ve muhabbetle. Önümüzdeki ay İstanbul gezisi var yine, tarihi yerlerimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o izleri takip etmek, gönlümüzün hoş olacağı, ecdadımız ile köprü kurulması adına bu gezilerle de inşallah siz kıymetli dinleyicilerimizi buluşturuyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, yaşantısını öğrenmeye çalışıyoruz. İlahilerimizde, şiirlerimizde Dursun Ali Erzincanlı kıymetli kardeşimiz, birçok programda kendisiyle beraber sahne aldık. Ve anlatımıyla da gönüllerimizi coşturan bir kardeşimiz. Sahnesi de öyle, böyle radyodan da televizyondan da dinlerken o hissi bize geçirebiliyor. Allah daim eylesin inşallah. Peygamber Efendimizle ilgili her şey güzel. Biz kelamlarımızı onunla süslemiş oluyoruz. İlahilerimizde, şiirlerimizde öyle. Evet, alemler nura gark oldu. Muhammed doğduğu gece mümin münafık fark oldu. Muhammed doğduğu gece Muhammed aniden düştü. Kafirlerin aklı şaştı. Kiliseler yere göçtü. Muhammed doğduğu gece gökten yere nur atıldı. Yediler kırka katıldı. Keşişlerde dil tutuldu. Muhammed doğduğu gece gökten yere nurlar indi. Suyun rengi nura döndü. Hep susuzlar suya kandı. Muhammed doğduğu gece. Yunus der ki, ey kardeşler, akıt gözden kanlı yaşlar, secde etti dağlar taşlar, Muhammed doğduğu gece, Muhammed doğduğu gece.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam edecek.
3: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Evet efendim, radyomuzun tabii birçok konuda çalışmaları var. Başta yayıncılık olmak üzere. Onun dışında gezilerimiz, umre, hac programları, mukaddes topraklarda sizinle beraber olmak. Efendim Afrika'daki işte susuzluktan gerçekten hayatını kaybeden o çocukların, yavruların, perişan olan ailelerin dramları. Suyla alakalı birçok şeyde sıkıntı var. Kıymetli kardeşimiz işin başında bulunarak, emin olun, yerinde tespit ederek bu güzellikleri tesis etmeye çalışıyor Mehmet kardeşimiz. Dolayısıyla bu yardımlaşma derneği ile birlikte efendim resmi yoldan yapılan yardımların

organizasyonda ben de Mesut Yavaş olarak ilahileri okuma noktasında 40 yıllık tecrübemizi radyomuz aracılığıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Arzu eden kardeşlerim, biz telefon kadar yakınız. Efendim, bize irtibat geçerek, bizimle görüşerek detaylı bilgileri alabilirsiniz. Yeter ki uygunluk olsun, vaktimiz olsun, zamanımız olsun. Bazen hafta sonları çok yoğunluk olabiliyor. Çok önceden bunların belirlenmesi lazım. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldiği döneme şöyle bir bakıyoruz. Vahşet vardı, dehşet vardı, diri diri çocuklar toprağa gömülüyordu, kadınlar esir pazarlarında satılıyordu. Bunlar hep gündeme getiriyoruz ama İslam toplumu olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başkanlığında, önderliğinde, rehberliğinde herkesin sıkıntılarına deva olabilecek, sıkıntılarını giderecek ortam oluştu. Elhamdülillah. Çünkü neden? Cenab-ı Hak buyurdu ya, üsve-i hasene. Ne demek üsve-i hasene? Örnek şahsiyet. Peygamber Efendimiz'de hepsi toplanmış. Bu topluma bir önder, bir rehber gerekli. Nasıl? Yaşantısıyla, tavrıyla, davranışlarıyla, ilişkileriyle, ticaretiyle, babalığıyla, kocalığıyla, dedeliğiyle, atalığıyla, iş ortaklığıyla, her alanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının incelenmesi ve bu doğrultuda da kendi yaşantımızı güzelleştirmemizi tavsiye ediliyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler hep böyle. Kur'an'dan aldığımız ayetlerle, Allah-u Teala Hazretleri, beni seviyorsanız kim beni severse Resulümü de sevsin ayeti var. Kim bana tabi olacaksa önce Resulüme tabi olsun. Oradan Allah'a ulaşabileceğimizi biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bıraktığı miras, bizlere bıraktığı bir yaşam biçimi niçin? Bizim için, kendimiz için. Emin olun, insan ilk önce kendi yaptıklarının karşılığını buluyor değil mi toplumda? Yani biz yaparsak, ne yaparsak yapalım, onun karşılığını önce biz kendimiz alıyoruz. Güzel bir söz söyledik, karşıdan güzel bir söz geliyor. Kötü bir söz söyledik, karşıdan kötü bir söz geliyor. İşte ticarette hile hurda yapılıyor, işte işin aslına dönülmüyor, gene yapana geri dönüyor. Dolayısıyla aslında en büyük zararı ne yapıyor? İnsan kendine yapıyor. İnsanın kendine verdiği zararı bir başka kimse, asla kimseye veremiyor. Çünkü hani biz toplumda karşılaştığımız durumlarda nasıl bir davranış sergileyeceğiz? Bunu bizi zorlayan mı var? Yok. Aklımıza geleni yaparsak, dilimize geleni söylersek, her şeyi araştırmadan, derinlemesine peşinden gidersek, sormadan, soruşturmadan, bu işin sonu nereye gidecek? Bu işin sonunda ne var? Bu işin başında ne var? Bu işin içinde ne var? Bu işi kim planlıyor? Ucu nereye dokunuyor? Bunlar elbette ki irdelenmesi gereken, hayatımıza zarar gelmemesi için dikkat etmemiz gereken şeyler. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Önce Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emirlerini, Allah'ın nehilerini bize aktardı, bize tebliğ etti. Sonra insanların, bizlerin, yaratılan herkesin gönül alemlerini temizledi. İçimizdeki olumsuz şeyler, düşünceler, akımlar, fikirler var değil mi? Var. Nasıl temizleyeceğiz onları? Onlar insana zarar veren şeylerdir. Onun için gönül dünyamızı da temizledi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki bizler onun hayatını irdelediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Mesela bir şey yapacağız. Nereye müracaat edeceğiz? Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Haram mıdır, helal mıdır, şüpheli midir, sıkıntılı mıdır, problemli midir? Nasıl bir esnaf kardeşimiz bir malı getirirken dükkanında satar mı, satmaz mı?

Dayanıklılığı ne kadardır? Üründen ne kadar para kazanabiliriz? Maliyet muhasebesi yapıyor. Yapması lazım zaten. Ona göre kar marjını koyuyor, satıyor. Bozulabilen ürünlerdeki kar marjı başka. Efe bozulmayacak. Rafta belki 3 sene 5 sene kalabildiği halde bozulmayan, sermayeden zarar götürmeyen şeylerin kar oranı marjı başka. Bunu bilmeden, bunu araştırmadan insan nasıl zinde kalabilecek? Evet. Onun için Rabbimiz ne diyor? Kalpler la ilahe illallah, Allah'tan uzaklaştıran her şeyi kalpten çıkarmamız gerekiyor. İllallah diyoruz. Kalp Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının ortaya çıktığı bir hale geliyor vücutta. Bu şekilde Cenab-ı Hak'la bir ünsiyet, bir dostluk meydana getiriyoruz. Mesela gönlümüz ne oluyor? Böyle bir camiye gidiyoruz. Ulu Cami, Emir Sultan, Üftadı Hazretleri, İsmail Hakkı Tekkesi, Bursa için söylüyoruz bunları. Yani başka şehirdeki kardeşlerimiz de, her şehrin manevi mimarları var. Oralara gittiğimiz zaman neden böyle gönlümüz coşuyor, sıkıntılardan olsun, biraz olsun uzaklaşıyoruz? Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rızası var orada. Onun için bu rızayı takip etmek, buradan hareket etmek, inşallah Rabbimiz bize de bu güzellikleri nasip eylesin. İnsan böyle ola ola, böyle yapa yapa, alışkanlık haline getire, ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ela bi zikrillah tatmainnel kulub, inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Yunus suresi. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Bakın ayet Yunus suresi 62. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Kim acaba bunlar? Korkmaması gereken kimseler kimlerdir? Üzülmeyecek olan kimseler kimlerdir? Açalım tefsir kitaplarını, oradan ayet-i kerimeyi bulalım, oradan okuyalım bakalım aşağıya doğru manası itibariyle bize ne nimetler verilmiş veya nasıl hayatımızı tanzim etmemiz için örnekler sunulmuş. Evet, canım efendim ilahimiz, ikinci ilahi albümü CD. Tabii biz kaset döneminde başladık bu işlere. Şimdi kasetleri belki genç kardeşlerimiz bilmiyorlardır. Kaset çalanlar vardı, Walkman'ler vardı. Böyle ilahiler, diğer müzik tarzları da tabii kaset üzerinden dinleniyordu. Sonra CD'ler çıktı. Sonra single'lar çıktı. Sonra tek eserler çıktı. Sonra playback'ler çıktı. Velhasıl sektörde değiştikçe farklı yerlere gelebiliyor. Ama tabii bizim için mühim olan ne yaptığımız önemli, ne söylemişiz, ne aktarmışız. Eyüp Otman abimiz, Allah gani gani rahmet eylesin, Peygamber Efendimiz'i anlatan bir şiiri vardı. Kemal abi de, hocam benim sanat yönetmenim, besteledi, bunu albüme alalım dedi. Ben de tamam hocam dedim, bir bakalım, dinleyelim, okuyalım. Evet, ve sevdiğimiz çok güzel eserlerden bir tanesi oldu. Zaman zaman İstanbul'da ulusal televizyonlara da gittiğimiz zaman bu eseri okuyoruz. Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, o dönemi anlatıyor. Salavat-ı Şerife getirmemize de vesile olsun inşallah kıymetli dostlarımız. Hadi dinleyelim bakalım. Kendi sesimden size efendim, canım efendim.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, sözleri şöyle dinlediğimiz zaman vahşet vardı, dehşet vardı, cehalet boy kadardı. Sen gelince bu cihana rahmet yağdı efendim. Rahmet yağdı efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, bizler tabi ilahilerimiz ile tasavvuf musikisi ile bir takım şeyleri anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Yani bu ilahilerdeki sözler ve kelamlar sohbet konusu oluyor ve olduğu zaman da belki üzerinde saatlerce, dakikalarca konuşabileceğimiz mevzular gözümüzün önüne geliyor. Evet, sen gelince bu cihana rahmet yağdı efendim. Rahmet ve merhamet peygamberi aleyhissalatü vesselam efendimiz. Rebiülevvel ayının artık hani ortalarını geçiyoruz. Dolayısıyla bu ayın da kadir ve kıymetini en azından birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bu rızasını tahsil edebilme noktasında, rızasını kazanma noktasında Peygamber Efendimiz'i tanıyabilmeyi nasip eylesin. Tabii hayatımız devam ederken Peygamber Efendimiz ne yaptı? Ticaretle de uğraştı. Efendim Mescid-i Nebevi'de imamlık yaptı. Hazreti Hatice annemiz ile birlikte, değil mi, kervanlarla Medine-i Münevvere dışarısına çıktı. Ticaretini, helal dairedeki çalışmasını ortaya koydu. Torunlarıyla ilgilendi, çocuklarıyla ilgilendi, mahallenin çocuklarını sevdi, mahallenin yaşlılarını sevdi, mahallede ihtiyaç sahiplerini gözetti. Efendim, çocuklara olan merhameti, sevgisi anlatılacak gibi değildi. Çok bildiğimiz meşhur bir hani hikaye var. Biliyorsunuz bir gün mecliste otururken Peygamber Efendimiz namazını kıldıktan sonra döner insanlara birkaç kelam ederdi. Orada bir dışarıdan gelen bir kişi efendim konuşurken, sohbet ederken torunları ortama dahil oluyor. Bakıyor Peygamber Efendimiz'in biri sırtına çıkıyor, biri koltuğun altından geçiyor, birisi omzuna binmeye çalışıyor, tutmaya çalışıyor, düşmeye çalışıyor. Böyle bir dede torun ilişkisi, muhabbeti var. Evet, bunu gören, o gelen kişi görüyor, diyor ki ya Resulallah, görüyorum ki çocuklarla çok ilgilisiniz, küçüklerle ilgilisiniz, torunlarınız herhalde, değil mi? Evet. Dikkatini çekiyor tabii ki. Nasıl dikkatini çekiyor? Adamın kendi birçok çocuğu varmış. Hiçbir tanesini alıp da böyle sevmezmiş, kucağına oturtturmazmış. Peygamber Efendimiz de bunu görünce ya Resulallah diyor, bende de torunlar var, çocuklar var ama ben sizin bu yaptığınız gibi bir şeyi yapamadım, yapamıyorum ve torunlarımla hemhal olamıyorum. Peygamber Efendimiz o çok meşhur mübarek kelamını sarf ediyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Men lem yerham lem yurham. Merhamet başka bir şey, sevgi başka bir şey. Çocuklarımız ile, torunlarımız ile tabii ki yerine göre iç içe olmak, onları efendim sevdiği şeyleri yapabilmek, çocuklarımıza aktarmak en büyük vazifelerin başında geliyor. Hem de küçük yaşta başlıyor. Yani 3 yaşında, 4 yaşında O çocuklar daha hiçbir şeyden haberi yok demeyelim. Çocuklar 3 yaşına kadar bunu biz söylemiyoruz. Uzmanlar, psikologlar söylüyor. Bu konuda eğitim almış akademisyenler söylüyor. Çocuklarımız diyor, evlatlarımız, torunlarımız 3 yaşına kadar zihinleri öyle temiz, berrak ki her şeyi o 3 yaş aralığında çoğunu, yani lazım olan bilgilerin çoğunu o 3 yaş arasında diyor öğreniyor. Mesela konuşmayı ne zaman öğreniyor? İşte 2-3 yaşlarında tamamen çocuklar konuşmaya başlıyor. Konuşmayı öğrenen çocuk davranışları da, ahlakı da, maneviyatı da öğrenecektir. Bu kesin bir şey tabii ki.
2: Emekli olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu güzel umre programında gerçekten dünya nimetleri içerisinde insanın görebileceği ve yaşayabileceği en müthiş bir program. Mübarek ve mukaddes topraklar. Biz işimizin gereği, yani tasavvuf musikisi icrası için mehter takımımız ile birlikte, zaman zaman kendim semazenlerim ile Almanya'da, Hollanda'da, Bulgaristan'da, Cidde'de birçok yerlerde programlara katılıyoruz ve bulunuyoruz. Yıllardır bu işin içinde olduğumuz için emin olun, yani yurt dışına gidenler tabii ki kardeşlerimiz, yurt içinde tatillerini geçiren kardeşlerimiz olabilir. Ancak dünya gözüyle, bakın dünya gözüyle görebileceğiniz en güzel bir tur, güzel ziyaret, yani mekan anlamında söylüyorum. Fiziki güzellikler olabilir ama manevi haz ve lezzet, bir ruh taşıyoruz değil mi? Biz, bir ruhumuz var bizim. Bu ruh bedenden çıkınca ceset ne oluyor? Hemen sönmüş bir balon gibi. Sönmüş bir balon nasıl pörsüyor, eriyor, çürüyor, gidiyor. Bu bizim iskeletimizi ayakta tutan ruhtur, ruh. Beden kendi başına ayakta duramıyor. Onun için o konu ayrı bir konu. Tabi ruhu peygamberimize sordular, Allah'ın ilmindedir dedi. Biz oralara girmiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabirleri başında Esselatu Vesselam Aleyke Ya Resulallah, Esselatu Vesselam Aleyke Ya Habiballah, Esselatu Vesselam Aleyke Ya Nebiyallah, Esselatu Vesselam Aleyke Ya Nura arşillah, Esselatu Vesselam Aleyke Ya Hayra Halkillah, Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin dediğiniz zaman, işte o içimizdeki ruh var ya, o anlatılmaz bir haleti ruhiyeye bürünüyor. Kabe-i Muazzama'da, o Kabe-i Muazzama'nın karşısına oturup da tavaf, namaz sonrası tavafı yaptık. En büyük ibadet orada tavaftır biliyorsunuz. Tavaf ederek 120 rahmet iner diyor. 120'nin yarısı tavaf edenlere. Evet. 40'ı namaz kılanlara. 20'si de oturup da o tavafı, Kabe-i Muazzama'yı seyredenlere dağıtılır diyor. Dağıtırken o payı ne yapıyoruz? Alıyoruz kendimize. O hisseyi alıyoruz ve hissediyoruz ve oradan ayrılmak istemiyoruz. Emin olun, son veda tavaflarını yaparken insanların hüngür hüngür ağladıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Neden? Çünkü iki sevgili birbirinden ayrılıyor gibi oluyor. Ya Rabbi diyor, beni bir daha en yakın zamanda tekrar buralara getirmeyi nasip eyle. Evet, bu bir gerçek. Şimdi böyle söylüyoruz ama gitmeyen kardeşlerimiz tabii anlama noktasında, biz aktarma noktasında eksik kalabiliriz. İnşallah Rabbim bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Bu güzel umre programlarında İsmet hocamızın nezaretinde, Mahmut Adim hocamızın nezaretinde, gerçekten söylüyorum, hani defalarca gitmiş bir kardeşiniz olarak, rehber çok önemli burada. Rehber çok önemli. Eğer rehbere düşmezseniz turistik gezi gibi gider gelirsiniz. Bu da yazık olur. Belki bir sefer gitme imkanınız var, onu da böyle heder etmeyin. ehli sünnet ve Resulullah Efendimizin tavsiyeleri doğrultusunda yapılan ibadetlerle meşgul olan rehberlerle mukaddes yolculuğa çıkın. Bu tavsiyemi de hiçbir zaman unutmayın kıymetli dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Böyle bir güzellik inşallah Rabbim hepimize nasip eylesin. Sevgi ve muhabbet içerisinde inşallah Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki programda tekrar sizlerle buluşmak üzere efendim hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun kıymetli dostlar. Mürsel Opti'ye çok teşekkür ederim. Gözlük ihtiyacı olanlar mutlaka selamımızı söyleyin, indirimlerden yararlanın. Evet. Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
9: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi...

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen Allah.

0: çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin

0: gökleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Çok sabırlı olan Allah.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum.

0: ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
1: Burası

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden, iman ve İslam gibi büyük bir nimeti bize ikram eyleyen, kainatın tek sahibi ve maliki Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, insanlığın medarı iftiharı, peygamberlik halkasının son güneşi Resul-i Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ise sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim birlikteliğimizi öncelikle hayırlara vesile eylesin. Allah-u Teala Hazretleri okunacak olan ayat-ü beyinatları, hadis-i nebevileri ve kıssaları bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi, dünya ve ahireti en iyi şekilde imtihandan yüzünün akıyla geçenlerden olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, anlatılanları hayatımıza tatbik etmemekten ve mahşerin baharına rezil rüsva olarak uyanmaktan Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bizler insan olarak, hususen Müslümanlar olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun imtihan olarak gönderdiği dünya hayatında bazen imtihanlarla karşılaşırız. Çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor. Estağfirullah. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ila ahir ayet. Bizler andolsun ki sizleri dünyada bir şeylerle imtihan ederiz. Korkuyla, bazen açlıkla, bazen ürünlerinizin azalmasıyla, bazen Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin azalmasıyla sizleri biz imtihan ederiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine buyurmuşlar ki kendileri, dünya mümin için zindandır. Dünya sicnul mümin. Dünya müminin zindanıdır. Ve cennetul kafir. Kafirin de cennetidir. Haliyle zindan olarak bulunduğumuz dünyada eğer müminsek bazen zorlu anlarımız olur. Peki bu durumlarda ne yapmak gerekiyor? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize dua etmemizi emreder. Hani çoğu insan der ya, ben dua ediyorum ama duam kabul olmuyor. Acaba dua etmeyi biliyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu açık bir çek tabiri caizse, bu çeki acaba doğru mu kullanıyoruz veya bu çeke doğru mu acaba şikayetlerimizi yazıyoruz? Gelin bununla alakalı ayet ve hadisler ve yapılması gereken şeyler. Önemli bir ders olduğu için hususen dikkatle dinlemenizi istirham ederiz. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerime çok açık. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki estağfirullah. وَقَالَ رَبُّكُمْ Sizin Rabbiniz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dedi ki, ne dedi? اُدْعُونِي Bana dua edin ki اَسْتَجِبْ لَكُمْ Ben de duanıza icabet edeyim. Yani Cenab-ı Hak dua edin ki bu duanız Allah katında karşılıksız kalmaz buyuruyor. Bir insan bir dostunun kapısına 3 defa gitse, 3 defa bir şey istemeye gitse, 4. defa belki kapılar açılmaz. Kapının arkasından belki sesler çıkmaz. Hatta ve hatta artık belki eski samimiyetler bile kalmaz. Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlar gibi değil. İnsanlardan istediğinizde insanlar kızar ama Allah istemediğiniz zaman kızıyor. Cenab-ı Hak başka bir ayette, Estağfirullah. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي فَلَوْلَا دُعَاءُكُمْ Sizin duanız olmasa, sizin isteğiniz olmasa, Allah'tan duanız olmasa Allah size niye değer versin ki? Demek ki kulun değeri duaya bak bağlı. Kul dua etmesi gerekiyor, Allah'a yalvarması gerekiyor, Allah'tan istemesi gerekiyor. Cenab-ı Hak diyor ki ud'uni estecib lekum, bana dua edin ki ben de duanıza icabet edeyim. Bu duanız bazen dünya ve ahiretlik bir şeyler olabilir, bazen sıkıntılarınız olabilir. Bir insan çok yakın bir arkadaşına iki defa aynı hatayı yapsa, üçüncüsünde arkadaşı onu defterinden siler. Ama kul ne kadar hata işlerse işlesin, kullu beni adam hataun, her ademoğlu hata işleyebilir. Ve hayrul hatta'ine ettevabun, hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir buyuran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi gereğince, insan ne kadar hata ederse etsin, Cenab-ı Hakk'a tövbesini ve duasını arz ettiğinde Allah kuluna kulum ben senin bu hallerini çok biliyorum demez. Kulum nerede kaldın der. Çünkü kul kusursuz olmaz, Allah da affsız olmaz. Ayeti kerime çok açık. Demek ki dua etmemiz gerekiyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Buyurdular ki "Ed-du'a'u silahul mümin." Dua müminin silahıdır. Mümin sıkıştığı an dua eder. Gönlünden Allah'a yalvarır. Ellerini açar, Cenab-ı Hakk'a bulunmuş olduğu halini arz eder. Fakat bizim işte yaptığımız en büyük hatalardan biri. Ben dua ettim de duam kabul olmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor. Buyurmuşlar ki kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yüstecabu li ahadikum, sizden birisinin duasına icabet edilir de ma lem ya'cel, acele etmediği müddetçe Allah kulunun duasına icabet eder. Ne demek bu? Yani ben dua ettim de hemen peşinden duam kabul olsun beklememek gerekiyor. Acele etmediği müddetçe Allah duasını kabul eder. Peki acelecilik nasıl oluyor? Hadis devam ediyor. Yakulu, kul der ki da'utu, ben dua ettim de felem yüstecebni, benim duama icabet olunmadı. Ben dua ettim de duam kabul olmadı. İşte bu aceleciliktir. Sizden birisi acele etmediği müddetçe duası kabuldür. Peki bunu nereden biliyoruz? Peygamberimizin başka bir hadisi şerifinden. Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ma ezinallahu li'abdin fi'd-du'a'i hatta ezine lehu fi'l-icabe." Allah icabet etmeyeceği dua için kulunun el açmasına izin vermez. Ne zaman ki Allah kulunun bir duasına icabet edecekse Allah o zaman kulunun el açmasına izin verir. Kıymetli kardeşlerim, dua ederken öncelikle acele etmemek lazım. Peki ne yapmak lazım? Dua ediyorsak, Allah'ın bize vermiş olduğu böyle büyük bir nimet varsa dualarımıza besmele ile başlamak gerekiyor. Zira Efendimizin hadisi şerifidir. Aleyhissalatu vesselam kullu emrin zibalin lem yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehuve ebterun ev akta'un diye rivayetler var. Sizden biri hangi bir iş ki besmelesiz başlandı, o iş bereketsizdir, o iş kesiktir buyuruyor. Dualarınıza öncelikle besmele ile başlayın. Sonra peygamberimize salatu selam getirin. Ve Kur'an bize dua etmeyi öğretir. Allah'ın büyüklüğüne bakın ki Allah bizim nasıl dua edeceğimizi anlatır. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu buyurmuşlardır ki her kim namazlardan sonra Ali İmran suresinin ilk sayfasının hemen aşağılarında şu ayeti celile-i cemile. Estağfirullah. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab. Kim ki bu dua, bu ayeti kerimeyi dua gibi kendisine eğer namazlardan sonra bir de dinirse son nefeste imansız gitmekten emin olur buyuruyor. Bakın Allah bize dua etmeyi öğretiyor. Evladınız mı olmuyor? İbrahim Aleyhisselam'ın yalvardığı gibi قَالَ رَبِّي هَبْل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ, ya Rabbi bana salih bir evlat ver. Dua mı edeceksiniz? Kur'an'da dualar var. Veya başka bir ayeti celile-i cemile رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا ظِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا, Allah'ım kalbimde iman edenlere karşı zerre kadar kinle nefret bırakma. Dua etmek o kadar önemli ki Allah bize Kur'an'da nasıl dua edeceğimizi bile gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu sohbetlerinde şöyle buyururlardı. Cemaat-i Müslümin, sizden birisi dua ederken 3 defa ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin derse, 3. defa dediği an Cenab-ı Hak o kuluna der ki, kulum buyur benden ne istiyorsun der. Büyükler meseleyi o kadar iyi anlamışlardır ki dualarınızın başına ya erhamer rahimini 3 defa koymayı asla ihmal etmeyin. Aziz dostlar, dedik ya peygamberimiz diyor ki acele etmeyin. Peki acele etmeyelim de bir defa mı dua edelim? Hayır. Duada ısrarcı olmak lazım. Duayı ısrarla yapmak lazım. Zira Musa aleyhisselamın Allah bedduasını 40 sene bekletmedi mi? Musa aleyhisselamın huzuruna bir karı koca gelmişler. Çocukları olmuyor, Musa aleyhisselamdan dua istiyorlar. Musa aleyhisselam onların şikayetlerini ve isteklerini dinlerken kafasını semaya kaldırmış ve lehvi mahfuzda Allah Musa aleyhisselama bir şeyler gösterdi. Ve gördü ki bu kadın ve adamın çocukları olmayacak yazısını gördü. Musa aleyhisselam huzurunda evlat hasretiyle yanan bu karı kocanın bu isteklerini dinlerken bir yandan da lehvi mahfuzu okuyunca gelenlere dedi ki hiç boşuna uğraşmayın, Allah size evlat vermeyecek. Aradan birkaç sene geçti. Birkaç sene sonra o karı koca kucaklarında nur topu gibi bir çocukla Musa aleyhisselamın huzuruna geldiler. Ey Musa, kainatın Rabbi olan Allah dualarımızı yerde bırakmadı ve Allah bize bir evlat verdi. Musa aleyhisselam çok şaşırmış ve bu durumu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hazretlerine arz etmiş. Ve kendisine verilen cevap şuydu. Ey Musa, sen o karı kocanın derdini dinlerken biz sana lehvi mahfuzda sadece bir kısmını gösterdik. Bunların çocuğu olmayacak. Fakat sana gösterilmeyen bir yer vardı ki yazının devamında yazılmıştı ki eğer bunlar duaya ısrarla devam ederlerse Allah bunlara evlat verecek. Ey Musa, bunlar senden sonra dahi duayı bırakmadılar. Gece gündüz ağladılar, yalvardılar ve biz de onların dualarına icabet ettik. Onlara bir evlat verdik buyuruldu. Kıymetli kardeşlerim, ısrar edeceğiz dualarda. Duaların kabul saati vardır özellikle. En güzeli ve en kesini gece teheccüd namazı. Herkesin yataktayken atakta olunan bir zaman. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun mekandan münezzeh bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kullarına hitap ettiği dua eden yok mu duasını kabul edeyim dediği teheccüd namazı. Çok mu sıkıntılarınız var? Evinizde problemler mi var? Çocuğunuz tarafından büyük bir imtihanda mısınız? İşleriniz mi sıkıntılı? Kısacası dünya size dar mı geliyor? Hemen yapışacağınız ilk şey seccadeniz ve seccadenizden sonra elinizi açıp dua edeceğiniz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sonsuz rahmetidir. Evliyaullah'tan bir zat çok dua etmiş, bir sıkıntısı, bir haceti var ve 3 ay sonra duasına icabet olunmuş. Bu Allah dostu, gönül ehli olan bu zat nazlanmış ve demiş ki ya Rabbi, ben senden çok şey istemedim ki. Allah'ım, benim istediğim şey çok zor bir şey değildi. Ya Rabbi, neden 3 ay dualarım bekletildi? Ve o gece ona rüyada seslenildi ve denildi ki ey bizim kıymetli kulumuz, sen bize dua ettin. O duaların o kadar hoşumuza gidiyordu ki seccadelerde ağlaman, geceleyin gözyaşları dökmen ve o kısık sesinle ya Rabbi demen öyle hoşumuza gidiyordu ki o seslerin hiç kesilmesini istemediğimiz için duanı 3 ay beklettik buyuruldu. İşte kıymetli kardeşlerim, bundan dolayıdır ki Müslüman dua edecek, duayı bırakmayacak, dua silahını iyi kullanacak. Bu dua silahı o kadar kıymetli ve o kadar büyük bir silahtır ki silahın menzili yoktur. Uzunluğunun menzili yoktur. Tesirinin hesabı yoktur. Dünyanın neresinde olursan ol değil, ahirette dahi birisi olsa duan ona tesir eder. Salih bir evlatsan yaptığın dua kabrin altında ahiret aleminde olan babana duan tesir ediyor. Ölmüş akrabalarına yaptığın duanın faydası oluyor. Kısacası dua müminin en büyük silahıdır. Allah bu silahı hakkıyla kullanmaya bizleri muvaffak eylesin. Peki hocam, ben dua ediyorum. Allah diyor ki sizin duanız olmasa Allah niye değer versin? Kullarım dua edin ki ben duanızı kabul edeyim. Peygamberimiz buyurdular ki Allah kabul etmeyeceği dua için kulunun el açmasına izin vermez. Buna rağmen hala dualarımız kabul olmuyorsa aziz dostlar, Üstadımız Efendi Hazretleri buyurdu ki duanın üç türlü kabul günleri, kabul saatleri vardır. Bir, hemen dua eder de bazen duanın hemen peşine Allah duasını kabul eder. Bazen Allah bir zaman tayin etmiştir o dua için. Allah ihmal etmez ama imhal eder, mühlet vermiştir o duaya. Üçüncüsü ise Allah o duanın bereketini ahirete saklamıştır. Belki de kıymetli dostlar, dualarımızın kabul edilmemesinin en büyük sebebi, kitaplarda şöyle bir ibare geçer: dua her kapıyı açan bir anahtar gibidir ama bu anahtarın dişleri de helal lokmadır. Anahtarı kapının deliğine koyabilirsiniz. Çoğu anahtar kapının deliğine girebiliyor. Ama içeride o anahtarın dönmesi, kapının açılması için dişlerinin ona uygun olması gerekiyor. Bakın, bir tanesi bile eksik veya fazla olsa anahtar dönmüyor. Bizim de yediklerimizde haramlar varsa, yediklerimizde sıkıntı varsa, her ne kadar anahtarı deliğe soksak da kapı açılmıyorsa dişlerde bir sıkıntı var. Kısacası dualarımızda da eğer kabul edilmiyorsa helal noktasında gözden geçirmemiz gereken çok önemli şeyler olsa gerek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Allah bize namazlarda dahi, bakın, Fatiha suresi her namazda okumak gerekiyor. Cenab-ı Hak kullarına dua etmeyi öğretiyor. İhdina sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim. Allah'ın bizi dost doğru yol üzere bizleri daim kıl diye Allah dua etmeyi öğretiyorsa, hayatımızda dua olmazsa olmazdır kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak dualarımızı hakkıyla becermeye bizleri muvaffak eylesin. Maddi ve manevi ne sıkıntılarımız varsa duaya sarılıp duayla beraber, ibadetlerle beraber dualarımızı güzel bir şekilde yapmayı ve dualarımıza da Cenab-ı Hakk'ın en kısa zamanda icabet etmesini Rabbim cümlemize ikram eylesin. Yıllar evvel, seneler evvel Bağdat'ın Ağustos aylarından bir gün idi. Hava o kadar sıcaktı ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile talebeleri Bağdat'ın sokaklarında gezerlerken, kıymetli kardeşlerim, geçimini buz satmakla temin eden bir genci gördüler. Bu genç, insanların bir nevi hararetinin gitmesi için dağlardan toplamış olduğu buzları getiriyor ve insanların bulunmuş olduğu kasabada satıyordu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gencin nidasına kulaklarını kabarttı ve o genç diyordu ki, ey insanlar, tek sermayesi buz olan şu gencin buzları erimeden yardım etmeyecek misiniz? Haliyle elindeki sermayesi eridiği için erimeden satması gerekiyor. Yoksa eridikten sonra bir anlam ifade etmeyecek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sözü duyunca o gençlerin hemen talebelerinin arasında düştü ve bayıldı. Kendine geldiğinde dediler ki, efendim, ne oldu da kendinizden böyle geçtiniz? Ağlayarak o genci gösterdi ve buyurdu ki, evlatlarım, görüyor musunuz ki o gencin sadece hayatındaki sermayesi buzdur, buzları da eriyor, erimeden satması gerekiyor, zira eğer erirse buzun bir anlamı kalmayacak, kendisi sermayesi sadece buz olduğu için bu kadar endişe yapıyor. Benim de hayatım bir buz gibi erirken, sadece eriyen bir buz değil, her gün, her dakika, her saat, her sene hayatım erirken, hayatımda tek sermayem ömrüm iken, fakat ben o genç kadar hala kendime çeki düzen vermiş değilim. O genci kaplayan hiddet, o genci almış olan heyecan maalesef bende yok. Ondan dolayı bayıldım buyurmuştum. Şimdi bizim de ömrümüz adeta bir buz gibi eriyor. Dakikalarla eriyor, saatlerle eriyor, günlerle eriyor, aylarla, senelerle, mevsimlerle eriyor. İşte kıymetli kardeşlerim, eriyen şu hayatımızda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahşer gününden bize haber veriyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki, estaizu billah, yevme, o gün var ya, kıyamet günü, la yenfe'u, fayda vermez. Kıyamet günü fayda vermeyecek. Malun, hiçbir mal fayda vermeyecek. Ve la benun, hiçbir evlat fayda vermeyecek. İnsanın hayatındaki en büyük zenginlikleri arasında insanın evladı gelir, bir de bununla beraber malı gelir. Çok sevdiğimiz bir abimizin 4 yaşındaki bir evladı vefat etmişti. Babası yavrusunun ölümünden sonra dünyaya küsmüştü ve biz o cenazeye gittiğimizde cenazeden birkaç gün sonra babaya nasılsınız diye sorduğumuzda maddi durumu çok iyi olmasına rağmen bize şöyle bir cevapla karşılık vermişti. Hocam, ben kendimi çok zengin zannederdim ama ne zaman ki evladım vefat etti, evladımın ölmesiyle ben aslında ne kadar fakir olduğumu anladım demiştim. İnsanın hayatındaki en büyük zenginliklerinden evladı ve malı o gün insana fayda vermiyor. Peki insan ahirette malından ve evladından fayda görmesi için ne gerekiyor? Cenab-ı Hak devam ediyor. İlla men etallaha bi kalbin selim. Kalbi selimle Allah'a gelenler müstesna. Dünyadan ahirete yatırım için yerine göre malının zekatını verdin. Malınla hayırlarda bulundun. Malınla fakirleri güldürdün. O mal eğer kalbi selim değilsen sana fayda vermiyor. Bir evladın var. Bu evladın medreselerde okudu. Kâle Allah dedi, kâle Resulullah dedi. İnsanlara Allah'ı anlattı ama bu evlat da sana ahirette fayda vermiyor. Fayda vermesi için senin Allah'ın huzuruna giderken kalbi selim olarak gitmenden başka bir çözüm yolu yok. Peki neden kalbi selim? Kalp neden bu kadar önemli? Aziz kardeşlerim, müfessirler diyor ki kalbi selimden maksat insanın kalbinin selim olması ne demek? Kalbinde şirkin olmaması demektir. Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmaması demektir. Kişinin kalbinin mümin bir kalp olmasına kalbi selim demişlerdir. Zira kafirlerin kalbi hakkında fi kulubihim meradun, Cenab-ı Hak diyor. Onların kalbinde hastalık vardır. Bu hastalık dünyadaki ameliyat masalarıyla geçecek veya haplarla tedavi olunacak bir hastalığın çeşidi değildir. Bu hastalık ahirette ancak azapla tedavi olunacak kafirlerin kalplerindeki küfür hastalığıdır. Kalbi selim demek mümin kalbi demektir. Bir başka ifadeyle, müfessirlerin tabiriyle kalbi selim demek insanın kalbini Allah'a bağlaması demek. Kalbini Allah için atması demek. Kalbinde Allah'ın zikri olması demek. Putlardan arınmış olması demektir. İnsanlar ne der değil, Allah ne der demektir. Hatırlayınız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, kainatın efendisinin büyümesinde çok emeği vardı. Ve kendisi Resulullah Efendimiz'i evlendirmiş, Peygamberimize nübüvvet hırkası verildiğinde herkes üzerine gelirken yeğeni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı korumuştu. Ebu Talip son anlarını yaşarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talip'e ne olur amca iman et dediğinde Ebu Talip bir ara kendisine gelmişti ve demişti ki ey benim yeğenim Muhammed, eğer ben sana iman edersem diyecekler ki Ebu Talip ölümden korktuğu için iman etti. Bundan dolayı ben iman edemem demişti. Ebu Talip'in bu hadisesinde hepimize ibret vardır. Ebu Talip o gün kendisi hasta yatağında, ölüm döşeğinde bu sözleri söylerken şimdi bizler de bu sözleri her ne kadar lisanımızla söylemesek de halimizle söylüyoruz. Bir düğün yapacağımız zaman da insanlar ne der? Bir iş yapacağımız zaman da insanlar ne söyler? Bir tesettüre gireceğimiz zaman acaba arkadaşlarım ne der? Ama bizler şunu unuttuk kardeşlerim, biz insanların adeta kulu değil, kainatın Rabbi olan Allah'ın kullarıyız. Kalbimizde buna benzer putların olmadığı kalbe kalbi selim demişler. İbni Kesir rahimehullah'ın da ifadesiyle kalbi selim nedir biliyor musunuz? Buyurmuştur ki en ya'leme, şunu bilmesidir ki kalbin ennallâhe hakkun, Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilecek ve ennessâ'te lâ raybe fîhâ, kıyametin, ölümün kendisinin muhakkak geleceği, bundan hiç şüphenin olmadığı kalptir. Bir başka ifade, kalbi selim ki çok önemli bir yer,
1: kişinin kalbinin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetleriyle bağlı olması, dikkat buyurunuz, bidatlerden de uzak olduğu kalptir. O gün kıyamet gününde insan dünyadan ahiret için yatırım yapmış, malıyla evladıyla yatırım yapmış ama kalbi selim olmadığında hiçbir fayda görmüyor. Peki neden Cenab-ı Hak kalp dedi? Neden göz demedi de? Neden kulak demedi de? Neden el demedi de kalp dedi? Bu sorunun cevabını Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam veriyor. Buyuruyor ki: "Ela inne fil cesedi mudgaten." Ey insanlar, biliniz ki bedende bir et parçası vardır. Fe iza salahat. Bu et parçası salih olduğunda, iyi olduğunda salahal cesedu kullu. Bütün bedenin diğer organları da onun sağlam ve salih olmasından dolayı beden de salih olur. Ve iza fesedet. Eğer ki bedeninizdeki o et parçası bozuk olursa, ifsad olmuş olursa, fesedel cesedu kulluh, bütün beden de onunla beraber fesat ve ifsad olur. Peki o et parçası nedir? Ela ve hiyel kalbu, biliniz ki o da kalptir. İnsanın kalbi öyle bir mekanizmanın merkezindedir ki, şu kalp temiz olduğunda insanın bakışı temiz oluyor. İnsanın kulakları temiz oluyor. İnsanın elleri temiz oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ifadesiyle, insanın kalbi deniz gibidir, insanın ağzı ise sahil gibidir. Denizde ne varsa sahile o gider, insanın da kalbinde ne varsa lisanında, bunlar her daim tezekkür ve tefekkür ettirir insana. Aziz kardeşlerim, o yüzden İnsanın kalbi selim olması gerekiyor. Kalbi selim olması için de ne gerekir? Kalbin ıslah edilmesi gerekiyor. Kalbin ıslahı ibadetle olur. Kalbin ıslahı Allah'ı zikretmekle olur. Kalbin ıslahı ölümü hatırlamak, ölümden sonrasını hatırlamakla olur. Kalbin ıslahı kişinin Kur'an-ı Azimuşşan'ın sayfalarında kendisini aramakla olur. O halde yarın malımızdan ve evladımızdan fayda görebilmek için kalbi selim gerekiyorsa, bugünden itibaren ahirete hazırlık yapmak gerekiyor. Sohbetin başında dediğim gibi, tek sermayesi buz olan şu gencin, nasıl ki feryadı onun için büyük bir feryatsa, nasıl ki onun adeta inlemesi büyüklerin kalbinde kıyametler kopardıysa, bizim de hayatımızdan günler ve saatler geçerken, artık bir adım daha ahirete giderken, bilinmez, belki yarın, belki yarından da yakın, şairin ifadesiyle belki ölüm bizi yarın bekliyor. Kefenin modası değişmeyen tek elbise kefen, kefen de bizi bekliyorsa, o halde Allah'a hakkıyla kul olmak, kalbi selim olmak için çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hakkıyla istifadeye cümlenizi ve cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim huzuruna gelirken kalbi selimle gelebilmeyi, o kalp ki imanla dolu bir kalp, o kalp ki Allah'a bağlı bir kalp, o kalp ki sünnetlere bağlı, bid'atlerden uzak olan bir kalptir. Rabbim bu kalple huzuruna gelebilmeyi, yerine göre Hazreti Bilal bin Rabah'a gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a aşkından dolayı vefatından sonra bir daha ezan okuyamayacak kadar Resulullah'a bağlı bir kalple huzura gitmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız efendim. ...15.33 şu anda saatler. Bilenler hac ve umre malzemelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Bu arada İstanbul turlarımız olacak yine yoğun istek üzerine. 19 Eylül çıkışlı ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turumuz olacak. 19 Eylül çıkışlı olan turda Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, Ayasofya Camii, Sultanahmet, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ve Boğaz'da tekne turu yapılacak. 19 Ocak, 19 Ocak diyorum, 19 Eylül'de yola çıkılacak. Bir sonraki haftada 26 Eylül çıkışlı turumuz İstanbul Saraylar turu şeklinde. Tabi İstanbul'daki bütün sarayları maalesef gezemiyoruz. Yuşa Aleyhisselam yine ziyaret edilecek. Sonrasında Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ve tekne turu olacak. İki sarayda birçok nokta var, ziyaret edilecek. Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yer ziyaret edilecek. 0543 224 0108. Sizler de geç kalmadan yerinizi ayırtınız efendim.
1: Dost kervanı.

Devam ediyor efendim program. 0543 224 0108, bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, daim söyler Subhanallah ilahisi istiyorum, bütün dinleyenlere gelsin demişler. Aleykümselam, hayırlı günler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok dua yaptı ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Biz, ya Resulallah, öyle çok dua ettin ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine bu söylediklerimizin hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi? Şöyle söylersin dedi. Allah'ım, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istediyse biz onu senden isteriz. Hangi kötülükten de senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Tirmizi Sünen 3521.

0: Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Güzel kardeş, Mehmet kardeşi, sana selam gönderirim. Rusçuk şehrinden, Bulgaristan'dan çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Çok severim sizin yayınlarınızı. Allahü Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu sizden çok razı olsun Mehmet kardeş. Sen de Mehmet, ben de Mehmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü fî manillah.
0: Aleyna aleyküm selam, Allah razı olsun. Hürmetler olsun Mehmet abi. Bulgaristan'dan dinleyen tüm dinleyicilerimize de, yine Bursa dışından dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Selamun aleyküm abi, Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardan adlı eseri çalar mısınız, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Aşkım.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor efendim program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla selamünaleyküm. Elhamdülillah dinlemedeyiz. Azimallah yeni ilahi. İstiyorum Ferhat'a, kardeşime, babama gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Hüseyin Duru yeni ilahi yayınlayabilir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. 0543 224 0108 16 13 şu anda saatler.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi, aranızda selamı yayınız buyurmuş Efendimiz. Selamünaleyküm Mehmet kardeş, Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Aleyküm selam cümlemizin. Mustafa Cihat'tan can dedim ilahisini kızım Beyza'ya, canım eşime Radyo Nida dinleyicilerine sizlere gelsin demiş. Nedim Taşçı'mız göndermiş. Hayırlı günler abi, çok selamlar. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Kimin söylediğini bilmiyorum. Ah orada olabilsem ilahisini istiyorum. Bütün dinleyenlere, kızlarıma, komşularıma gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam. İyi günler Radyo Nida sizden. Kendim için Fatih Özmen'den Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan. WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program devam ediyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Sizden gelen Allah'tan diyerek derdin dermanın olmalı sözlerini içeren ilahi rica ediyorum. Bu eser sözlerini bütün benliğiyle ruh dünyasında içselleştiren tüm kardeşlerimize gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar. Fırat Türkmen'den. Bu dünya yalan dünya, çalar mısınız? Kardeşlerim Nuray döndü seher, yeğenim Cennet Ayşegül için çalarsanız sevinirim demişler.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.
1: Dost kervanı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Program devam ediyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla efendim. Selamünaleyküm. Sıradaki eser tüm İslam alemine ve şu an yolculuk yapan ileri ailesine hediye ediyorum. Hayırla kalın demişler. Aleyküm selam. Hayırlı yolculuklar efendim. Seyir halinde bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletiyoruz. İleri ailesine de çok selamlar. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. Sonrasında yine burada olacağız. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fazîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Efendim, sevdiğimiz göz bebeğimiz, korkuyoruz bir gün ansız gelirsin diye. Kapıyı çalsan, kapıyı açacak kadar yüreğimiz var mı acaba? Ne yapardık o an? Seni görmeyi göze alabilir miydi gözlerimiz? Ya evimizin hali? Bilmiyorum ki, acaba seni buyur edebilir miyiz? Neye yanmalıyız? Evdeki dergilere mi? Yoksa duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'e mi? Efendim, olur da bir gün gelirsen, Allah'tan tek dileğim ya kör olayım ya da o an orada öleyim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Devam ediyor efendim program son bölümde. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Hayırlı günler Radyo Nida. Kayınım yoğun bakımda. Dualarınızda kayınıma da yer verirseniz sevinirim. Mustafa Akman adına demişler. Çok geçmiş olsun. İnşallah yoğun bakımdan çıkar. Allah sağlığına kavuştursun. Çok geçmiş olsun. Fadıl Aydın'dan Sevinç adlı eseri çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim demişler. Hayırlı günler efendim. Selam ve aleyküm Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman. Dursun Ali Ersin Canlı'dan İlk Yıldızlar adlı şiiri istiyorum demiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu. Mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

17.39 şu anda saatler, veda vaktindeyiz. Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. İnşallah yarın tekrar yayında olacağız. Bu arada 19 ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. Bir tanesi normal güzergah, reklamlarda duyuyorsunuz. Bir tanesinde 26 Eylül çıkışta olacak olan turumuzda Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı da var. Kutsal emanetleri de ziyaret edilecek inşallah. İstanbul turları hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilir. Yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz efendim.

0: 40 hadisi şerif.
1: Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ben niye varım ki? Seni anlatmak için, seni anlatmak varken tutmuş kendimi anlatıyorum. Dinliyorlar hayretle, merakla. Oysa bu muydu gaye? Yaratılmamdan maksat bu muydu? Bu insan kendini mi anlatacaktı, kendinden mi bahsedecekti? Kendi gibi fakir ve kendi gibi acizlere, yolunu şaşırmışlara yol göstermeyecek miydi? Kendinden habersizlere seni anlatmayacak mıydı Rabbim? Tutmuş kendinden bahsediyor bu garip. Başkalarına da kapılar açıyor. Onlar da kendinden bahsetsin diye. Farkında bile değil. Kaygan bir zemin bu. Gayeden gittikçe uzaklaşıyor. Balığa yüzme öğretiyor. Abesle uğraşıyor. Makasın ucu gittikçe açılıyor. İnsan bunun için mi yaratıldı? Ben bunun için mi varım? Dinlerim, ellerim, jestlerim, mimiklerim bunun için mi var? Ben seni anlatmalıydım Rabbim, seni. Allah'ım, ben bunun için varım, seni anlatmak için. Tutmuş kendimden bahseder olmuşum. Meleklerin hiç hoşlanmadıkları bir manzara bu. Biliyorum ama bile bile her gün defalarca bu yanlışa düşüyorum. Kendimle başım dertte. Ey insan, neredesin? O eşsiz emanetin sahibi, neredesin? Ne yapıyorsun? Görevinden uzaklaşmış, nefsine oyuncak olmuşsun. Allah'ın kendisine tayin ettiği yerde durmayan, başka hiçbir yerde de yer bulamaz. Düşüyorum, kalkıyorum, koşuyorum hakikatin peşinden, var gücümle. Hakikat değişiyor daha bitmeden cümle. Koşuyorum yetişmek için bütün gücümle. Kendimi değil, seni anlatmalıydım. Seni anlatmalıyım bilmeyenlere, duymayanlara. Senden bahsetmeliyim Rabbim. Zor mu? Asla. Zor olan aslında kendisinden bahsetmesi insanın. Sahibinin huzurunda, efendisinin yanında ondan hiç bahsetmeyen biri. Mütemadiyen kendini anlatan biri. Ne kadar ayıp. Sahibinin, efendisinin kendisine olan ikramından, ihsanından bahsetmek varken, ne oldu bu insana? Onu ne aldattı? Rabbine kul olmayan nefsine köle olur. Hal bundan ibaret. Ey insan, sen neredesin? Ey nefsim, ben neredeyim? Rabbim, ben ne haldeyim? Rabbim, yandı kalbim. Ben ki senden bahsetmek için yaratılmıştım. Ben ki senin için varım. Ne garip hallerdeyim. Gölgem bile yok. Şimdi gölgesiz yerlerde sürüklenmekteyim. İçi boşaltılmış bir hayatın tercümanı olmaya çalışmışım boşuna. Seni baki olanı anlatmak varken ben gibi fanilere kendimi anlatmışım. Yazık bana. Vah bana. Ben neredeyim? Ne haldeyim? Rabbim, biliyorum, bunun için yaratılmadım ben. Gayemi hatırlamalıyım. Yarattığın o saf ve temiz hale dönmeliyim. Bu kaçıncı pişmanlıktır ki kapında bekliyorum, yine boynu bükük. Konuşuyorum kendi kendime, şahidim melekler olan kelimelerle. Halim sana malum Rabbim. Perişanım, yangınlardayım. Bir sabah vakti yine kendimi sorgulamaktayım. Ben ne haldeyim? Neden buradayım? Neden dünyadayım? Neden? Görevimi ihmal etmişim. Dersine çalışmamış
ve okuldan kaçmış haylaz bir öğrenci gibiyim. Hayat okulunda görevim, o anlı şanlı yerim, senin en yüce armağanındı bana. Yeryüzünün en şerefli varlığı olarak seçmiş, göndermiştin beni. Seni anlatmam için, senin kullarına yine seni anlatmam için göndermiştin beni. Şimdi ben ne haldeyim? Tutmuş, kendim gibi fanilere kendimden bahsetmekteyim. Yazık bana, vah bana, seni anlatmak varken bir teviye kendimden bahsetmekteyim. Bazen vicdanımın uyarışıyla irkiniyorum. Gayemi, davamı hatırlıyorum. Bulunduğum yeri yadırgıyorum. Burada olmamalıyım, bunları konuşmamalıyım. Ben bunun için yaratılmadım. Rabbimi anlatmak için vardım. Rabbimi kullarına, kardeşim olan insanlara anlatmak için vardım. Gökyüzünden, kuşlardan, yıldızlardan, yarattığı ayan beyan her şeyden bahsetmek için. Günlük işlerin telaşında insanlar. Onlardan ne farkım var ki? Onlara seni anlatmadıktan sonra, onlara senden bahsetmedikten sonra, onları sana kulluğa çağırmadıktan sonra. Öğrenciysem görevimin başında olmalıyım. Her görevin, her yerin kendine mahsus bir sorumluluğu var. Benim yerim senin seçtiğin yer olmalıydı. Bir hataydı bunlar, boştu konuşulanlar. Seni anlatmak varken kendimden bahsetmek hataydı. Ey hataların, yanlışların, küçük büyük her günahın, her sözün, istikametinden sapmış her davranışın mahiyetini, iç yüzünü bilen Rabbim. Yardım eyle. Nefsime ve şeytanıma yenik düşürme beni. Orta yerde çaresiz bırakma beni. Rahmetinle sar, kuşat, affeyle. Namazınla, orucunla yıkanayım, arındır beni. Seni söylesin dillerim seni. Ceza amelin cinsine göredir, bilirim. Ama yine de yanlış yapmaktan geri durmam. Her daim görevinden uzak bir kaçak gibiyim, bilirim. Ama gücüm yetmez onarmaya. İşte böyle bir haldeyim. Her yanım lime lime dökülürken, her halimle kapından uzaklaşırken, vicdanın uyan sesiyle ilkindim bu sabah. Gövdemde bir ağırlık, serilmişim yerlere, kalkamıyorum. Yerim burası değil, biliyorum. İsteyeni, halini sana arz edeni ve bunda samimi olanı geri çevirmezsin sen. Sen ki Rabbimsin, ben ki ne haldeyim. Şükür ki Rabbim var, şükür ki dilimle, kalbimle, canı gönülden diyebiliyorum bunu. Şükür ki Rabbim var. Hatalarımı görüyorum, cümlesine tövbeler ediyorum. Rabbim, yandı kalbim, kıskaçlar altındayım, nazarlar, keskin bakışlar, bir namlu gibi doğrulmuş üzerime. Yardım eyle Allah'ım. Senden başkasından ve işe yaramaz bilgilerden uzak eyle duygularımı. Ey alim, ey bütün bilenlerin üstünde her şeyi bilen Rabbim. Teksin, birsin. Bu kainat senin. Bu kul da senin. Dili de senin, fikri de, zikri de, şükrü de senin. İzin ver de hep seni yad etsin. Bir diriliş daha yaşasın. İzin ver de yeniden doğsun. Seni anlatsın bilmeyenlere. Senden bahsetsin, senden uzak düşmüşlere. Bir kenarda inleyenlere. Ağlayan çocuğun elinden tutuyorlar. Annesini, babasını arıyorlar. Kaybetmiş insanlık. Seni arıyor Rabbim, seni arıyor.
farkında değiller. Eşyalara, vitrinlere dalmışlar. Üstüyle başıyla uğraşıyor insanlar. Kalplerini ihmal etmişler. Vicdan bağırıyor. Kalp ağlıyor. Rabbim, Rabbim, Rabbim diye inliyor. Rabbim, yandı kalbim. Uyuyanları uyandıracak, onların yaralarını saracak insanlardan biri olmalıyım. Onların yardımına koşmalıyım. Rabbim, oysa şimdi en acınacak bir haldeyim ben. İzin ver de kör düğüm olmuş bu hayatın bir yerine düşsün rahmetin. O kadar ki suyu gürül gürül akan çeşmelerin başında bile susuzum. Ruhum nefsine kölelikten kurtulsun. Yardım et de hürriyetine kavuşsun. Rabbim, sana koşsun. Sana koşsun. Varsın, yolda soluğu kesilsin. Kalbi duracaksa bu yolda, bu uğurda dursun. Seni anlatmayan diller, senden bahsetmeyen haller, sözler, izin ver de bir şevk içinde tekrar seni anlatsın, seni söylesin. Utanıyorum kumruların sesinden bile. Utanıyorum gökyüzündeki güvercinin yere vuran gölgesinden bile. Her şey yerli yerinde. Ben yerimde yokum. Senin kainatında, senin dünyanda, senin nimetlerini kendi dilleriyle yad etmekte hepsi. Bense şaşkın, mecalsiz bir haldeyim. Senden uzaklarda, çöllerdeyim. Şükür ki bu halden kurtuluşumun çaresini de bilmekteyim. Şükür ki sen de bilmekteyim. Sayısız defalar tekrar tekrar kapındayım. Affına muntazırım, beklemekteyim. Rabbim, ben ne hallerdeyim. Yazık bana, vah bana. Ben bunun için yaratılmadım. Bunun için bu dünyada değilim. Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Allah'ım, ben senin için varım. Seni anlatmak için varım. Senden başka Rabbim, kimim var benim? Rabbim, yandı kalbim. Dilimde dualar ve tövbelerle kapındayım. Affını beklemekteyim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem" dedi. Resulullah da "Bunu inşallah yaparım" buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. "Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri, "Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum" diye sordu. Bir başkası da, "O Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek La ilahe illallah diyor" buyurdu. O adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum" dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır."
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: görmez imiş.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Burası Radyo.

Bazen insanın kalbi bir odanın içinde boğulmaz. Bir kalabalığın içinde boğulur. Etrafında insanlar vardır. Telefonu susmaz, masada sohbet vardır. Birileri güler, birileri konuşur, birileri nasihat verir, birileri yanında olduğunu söyler. Ama bütün o seslerin ortasında insanın içinden tek bir cümle geçer. Ben burada neden bu kadar yalnız hissediyorum? İşte insanın uyanması gereken yer tam burasıdır. Her kalabalık dostluk değildir. Her sohbet şifa değildir. Her yakınlık hayır değildir. Her gülümseyen yüz kalbe huzur taşımaz. Her yanında duran insan seni Allah'a yaklaştırmaz. Bazı kalabalıklar insanı çoğaltmaz, eksiltir. Bazı insanlar hayatına gelir ve seni kötü bir şey yapmaya zorlamaz belki. Ama seni yavaş yavaş kendinden uzaklaştırır. Daha çok konuşursun ama daha az huzur bulursun. Daha çok gülersin ama için daha çok yorulur. Daha çok insanın içinde kalırsın ama Allah'la baş başa kaldığın o saf halini kaybedersin. Sonra bir gün fark edersin. Kalabalıktan çıktığında dinlenmiş değil, tükenmişsin. Sohbetten sonra ferahlamış değil, ağırlaşmışsın. Bir araya geldiğin insanlardan sonra Allah'ı daha çok hatırlamıyor, dünyayı daha çok düşünüyorsun. Her kalabalık fayda getirmez. Kalbini yoran insanlardan uzak dur. Bu uzak duruş kibir değildir. Bu insanları küçümsemek değildir. Bu herkes kötü demek değildir. Bu kalbini korumaktır. Bir insanın hangi ortamda kaldığında neye dönüştüğünü fark etmesi manevi basiretin başlangıcıdır. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi anlayışında dost seçimi insanın ahiret yolculuğunda çok önemli bir meseledir. Ona göre insan sadece kendi nefsinden değil, beraber oturduğu insanların etkisinden de hesaba çekilecek bir hassasiyetle yaşamalıdır. Kalp etkilenir, dil etkilenir, bakış etkilenir, alışkanlıklar etkilenir. İnsan kiminle çok oturursa, zamanla onun düşünme biçiminden, konuşma tarzından, dertlerinden, ölçülerinden ve korkularından pay alır. Bu yüzden kötü arkadaş sadece seni açıkça günaha çağıran kişi değildir. Bazen kötü arkadaş sana Allah'ı unutturan kişidir. Bazen kötü arkadaş yanında kalbinin katılaştığı kişidir. Bazen kötü arkadaş her sohbeti gıybete, kıyaslamaya, öfkeye, gösterişe, hasede ve dünya yarışına çeviren kişidir. Bazen kötü arkadaş senin iyi taraflarını hafife alıp nefsini besleyen taraflarını büyüten kişidir. Seni ibadetten uzaklaştırıyorsa dikkat et. Seni sürekli şikayete alıştırıyorsa dikkat et. Seni insanları küçümsemeye sürüklüyorsa dikkat et. Seni ailene, dostlarına, işine, kulluğuna karşı daha sert biri yapıyorsa dikkat et. Seni Allah'a daha yakın değil, kendine daha yabancı hale getiriyorsa çok dikkat et. Önce dil değişir. Eskiden söylemeye utanacağı şeyleri rahatça söyler. Sonra bakış değişir. Eskiden yanlış gördüğü şeyleri normal görmeye başlar. Sonra kalp değişir. Eskiden rahatsız olduğu günahlar artık ona ağır gelmez. Sonra niyet değişir. Allah rızası yerine insanların beğenisi öne geçer. Sonra insan bir gün kendine bakar ve eski hassasiyetlerinden uzaklaştığını fark eder. Bu değişim çoğu zaman gürültülü olmaz, sessiz olur. İşte tehlikesi de buradadır. Bir bina bazen bir anda yıkılmaz. İçerden çatlar. Kalp de bazen bir anda kararmaz. Yanlış meclislerde, yanlış sohbetlerde, yanlış dostluklarda yavaş yavaş yorulur. İmam Gazali'nin uyarısı bu yüzden derindir. Kalp Allah'ın evidir. O eve her söz girmemeli. Her insan yerleşmemeli.
Her niyet orada ağırlanmamalı. Her duyguya orada taht kurulmamalı. Kalp bir çarşı gibi olursa herkes bağırır. Kalp bir mescit gibi olursa insan hangi sesin rahmet, hangi sesin gürültü olduğunu ayırır. Bugün birçok insan yalnız kalmaktan korktuğu için yanlış kalabalıklara razı oluyor. Yanında insanlar olsun diye ruhunu yoran meclislere giriyor. Sevilmek için kendine benzemeyen rollere bürünüyor. Dışlanmamak için içinden kabul etmediği şeylere gülüyor. Kırmamak için kırılıyor. Ayıp olmasın diye kendi kalbini susturuyor. Sonra içten içe tükeniyor. Oysa yalnızlık her zaman ceza değildir. Bazen Allah'ın seni koruma biçimidir. Bazen seni yanlış insanlardan çekip kendi sesini duyurmasıdır. Bazen seni kalabalıkların kirinden alıp secdenin temizliğine çağırmasıdır. Bazen seni başkalarının gürültüsünden çıkarıp kalbinin gerçek ihtiyacını göstermesidir. Mevlana'nın hikmetli bakışında insanın içindeki hal, dışındaki arkadaşlığı belirler. Gül bahçesinde duran insanın üzerine güzel koku siner. Dumanlı yerde duran insanın üzerine is kokusu siner. İnsan kalbi de böyledir. Kimin yanında durduğun ruhuna koku bırakır. Birinin yanından çıkınca için genişliyorsa o dostluğun bereketini düşün. Birinin yanından çıkınca kalbin sıkışıyorsa o yakınlığın sende bıraktığı izi gör. Bazı insanlar sana açıkça zarar vermez ama sürekli enerjini emer. Seni dinliyor gibi yapar ama her konuşmayı kendine çeker. Senin sevincini küçültür, başarını basitleştirir, huzurunu kıskanır, ibadet hassasiyetinle alay eder. Daha iyi olmak istediğinde seni eski haline çağırır. Değişmeye başladığında sen de çok değiştin der. Aslında senin kötüye gitmenden değil, iyiye yönelip onun kontrolünden çıkmandan rahatsız olur. Böyle insanlardan uzak durmak kalp sağlığıdır. Manevi korunmadır. Her insana düşman olmak değil, her insanı kalbinin merkezine almamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dostluk ve arkadaşlık konusundaki uyarıları, insanın beraber olduğu kişiden etkileneceğini açıkça hatırlatır. İyi arkadaş, güzel koku taşıyan kimse gibidir. Yanında durduğunda hiç değilse kokusu sana siner. Kötü arkadaş ise demirci körüğü gibidir. Ya elbiseni yakar ya kötü koku bırakır. Bu benzetme çok derindir. Zira insan bazen kötü ortamdan çıktığında açık bir yara almaz ama üzerine ağır bir koku siner. Sözlerine siner, düşüncelerine siner, bakışına siner. Duasındaki huzuru bile azaltır. Bu yüzden sadece büyük günahlardan değil, kalbi ağırlaştıran yakınlıklardan da sakınmak gerekir. Bir mecliste sürekli başkalarının kusurları konuşuluyorsa, orada kalbin temiz kalması zordur. Bir dostluk sürekli dünya yarışı üzerine kuruluyorsa, orada ahireti hatırlamak zordur. Bir çevrede herkes birbirine gösteriş yapıyorsa, orada ihlası korumak zordur. Bir ortamda günah, normal ibadet garip görünüyorsa, orada kalbin uzun süre sağlam kalması zordur. Bir insanın yanında sürekli kendini savunmak zorunda kalıyorsan, o yakınlık seni dinlendirmiyor demektir. Bir ilişkinin içinde sürekli suçlu hissettiriliyorsan, orada sevgi değil baskı olabilir. Bir topluluğa girdikten sonra daha çok hırs, daha çok öfke, daha çok kıyas, daha çok huzursuzluk taşıyorsan, o kalabalığı yeniden düşün. Abdülkadir Geylani'nin nasihatlerinde, kalbin Allah'a bağlanması, mahlukun esaretinden kurtulması önemli bir yer tutar. İnsan kalbini Allah'a bağlamadığı zaman, insanların kabulüne muhtaç hale gelir. Beni sevsinler, beni dışlamasınlar, beni çağırsınlar, beni onaylasınlar, beni yanlış anlamasınlar. Bu beklentiler büyüdükçe insan kendi iç istikametini kaybedebilir. Hak bildiğini söyleyemez. Yanlış gördüğünden uzaklaşamaz.
kendini korumakta geç kalır. Bazen sadece ait olmak için ruhuna zarar veren insanlarla kalır. Oysa Allah'a dayanan kalp şunu bilir: beni herkesin sevmesi gerekmez. Beni herkesin anlaması gerekmez. Herkesin yanında bulunmam gerekmez. Her davete gitmem gerekmez. Her sohbetin içinde olmam gerekmez. Kalbimi korumam gerekir. Bu bilinç insana vakar verir. Vakar, insanlardan kaçmak değildir. İnsanların ruhunu yönetmesine izin vermemektir. Bir kalabalığın içine girdiğinde kimliğini kaybetmemektir. Herkes konuşuyor diye konuşmak zorunda hissetmemektir. Herkes gülüyor diye harama gülmemektir. Herkes şikayet ediyor diye senin de şikayeti hayat dili yapmamandır. Herkes dünyayı büyütüyor diye ahireti küçültmemektir. İşte gerçek güç buradadır. Kalabalığın içinde kaybolmadan durabilmek. Gerektiğinde edeple ayrılabilmek. Kalbini yoran insanlardan uzaklaşırken kibirlenmemek. Ama sırf suçluluk duygusu yüzünden kendini tüketmemek. Yunus Emre'nin gönül anlayışı bize gönül yıkmamayı öğretir. Ama gönül yıkmamak, kendi gönlünü sürekli başkalarının ayakları altında bırakmak anlamına gelmez. Bir gönlü incitmemek güzeldir. Ama kendi gönlünün de Allah'a emanet olduğunu unutmak doğru değildir. Senin kalbin de kıymetlidir. Senin huzurun da bir emanettir. Senin ibadetindeki sükunet de korunmalıdır. Senin Allah'la arandaki bağ da en değerli bağdır. Eğer bir kalabalık bu bağı zayıflatıyorsa, orada dikkatli durmak gerekir. Bazı insanlar yanında dua isteğini azaltır. Bazı sohbetler kalbinden Kur'an okuma arzusunu çeker. Bazı ilişkiler seni sürekli dünyevi rekabete sokar. Bazı arkadaşlıklar seni kibirli ya da kırgın yapar. Bazı ortamlar seni sürekli birilerini eleştiren, küçümseyen, kıyaslayan birine dönüştürür. O zaman kendine dürüstçe sor: ben bu kalabalıktan sonra nasıl bir insan oluyorum? Daha merhametli mi? Daha sakin mi? Daha Allah'a yakın mı? Daha dikkatli mi? Daha huzurlu mu? Yoksa daha öfkeli, daha yorgun, daha kıskanç, daha dağınık, daha gösterişçi, daha kırgın biri mi? Cevap burada saklıdır. İnsan bazen sevdiği insanlardan bile mesafe almayı öğrenmelidir. Bu çok zordur. Zira kalp alışır. Bir sohbete alışır. Bir dosta alışır. Bir çevreye alışır. Bir kabul görme biçimine alışır. Ama her alışkanlık hayır değildir. Bir şey tanıdık diye güvenli olmayabilir. Yıllardır hayatında diye doğru olmayabilir. Seni eski halinle kabul ediyor diye faydalı olmayabilir. Belki de seni hiç büyütmediği için seni yanında tutuyordur. Belki senin iyileşmen onu rahatsız ediyordur. Belki senin Allah'a yönelmen onun karanlığını görünür kılıyordur. Bu yüzden değişmeye başladığında bazı insanların rahatsız olması doğaldır. Sen gıybetten uzaklaşmak istersin. Sen daha sakin olmak istersin. Onlar eskiden daha eğlenceliydin der. Sen haramdan uzak durmak istersin. Onlar bu kadar abartma der. Sen kalbini korumak için mesafe koyarsın. Onlar bizi beğenmiyor musun der. Oysa mesele onları beğenmemek değildir. Mesele kendi kalbini artık daha ciddiye almaktır. İbn-i Ataullah el-İskenderi'nin hikmetlerinde Allah'ın kulunu bazen alıştığı sebeplerden koparması onu daha doğru bir yere taşımak için olabilir. İnsan bunu ilk anda yalnızlık sanır. Ama bazen yalnızlık iç dünyada yeni bir kapının açılmasıdır. Kalabalıktan çekildiğinde ilk gün boşluk hissedebilirsin.
telefonun daha az çalabilir, davetler azalabilir, bazı insanlar uzaklaşabilir. Ama sonra başka bir şey olur. İç sesini duymaya başlarsın. Duanın tadı artar. Gereksiz konuşmalar azalır. Kalbinin neye ihtiyacı olduğunu fark edersin. Allah'la baş başa kalmanın insanı küçültmediğini, tam tersine toparladığını anlarsın. Bu yalnızlık seni insanlardan nefret ettirmemelidir. Sadece seçici yapmalıdır. İnsanlardan tamamen kopmak da doğru değildir. Mümin toplum içinde yaşar. Ailesine, işine, komşusuna, dostlarına karşı sorumluluk taşır. Ama herkesle aynı derinlikte bağ kurmaz. Herkesi kalbinin içine almaz. Herkese sır vermez. Herkesle aynı sofrada ruhunu açmaz. Bu seçicilik kibir değil, hikmettir. Bir bahçıvan her tohumu aynı yere ekmez. Her bitkinin toprağı, ışığı, suyu farklıdır. Kalp de böyledir. Her insan senin kalbine iyi gelmez. Her ortam senin maneviyatını beslemez. Her arkadaşlık seni güçlendirmez. Bazıları seni tüketir. Bazıları seni Allah'tan uzaklaştırır. Bazıları seni sürekli kendinden şüphe ettirir. Bazıları seni günaha yaklaştırır. Bazıları ise sessizce seni güzelleştirir. Bir iyi insanın yanında daha iyi biri olmak istersin. Onun yanında kalbin utanmayı hatırlar. Dilin kendini toparlar. Dünya gözünde biraz küçülür. Ahiret biraz yaklaşır. Dua etmek kolaylaşır. İşte böyle insanlar nimettir. Onları tanı. Onlara değer ver. Onlarla beraberken kalbin Allah'a daha yakın oluyorsa o dostluğu koru. Ama kalbini sürekli yoran, seni içten içe eksilten, huzurunu tüketen insanlarla ilişkini yeniden düzenle. Bu düzenleme bazen tamamen uzaklaşmak olur. Bazen mesafe koymak olur. Bazen görüşme sıklığını azaltmak olur. Bazen konuları sınırlamak olur. Bazen artık sır vermemek olur. Bazen de sadece içinden o kişiye verdiğin büyük anlamı geri almak olur. Her mesafe düşmanlık değildir. Bazen mesafe sevgiyi zehirlenmekten korur. Bazen mesafe hürmeti korur. Bazen mesafe kalbi fitneden korur. Bazen mesafe iki tarafında daha az zarar görmesini sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey, uzaklaşırken kalbi kinle doldurmamaktır. Kalbini yoran insanlardan uzak dur. Ama içinden sürekli onları lanetleyerek yaşama. Mesafe koy. Ama nefreti evinde misafir etme. Kendini koru. Ama kalbini intikamla karartma. Allah'a havale et, dersini al. Sınırını koy, yoluna devam et. İmam Gazali'nin nefs muhasebesi burada da gerekir. Bazen insan gerçekten kalbini korumak için uzaklaşır. Bazen de nefsinin gururu incindiği için insanlardan kaçar. Bu ikisini ayırmak gerekir. Birinden uzaklaşırken kendine sor. Ben bunu Allah rızası, kalbimin selameti ve ahlakımı korumak için mi yapıyorum? Yoksa cezalandırmak, üstünlük kurmak, intikam almak için mi? Niyet burada önemlidir. Kalp temizse mesafe bile rahmete dönüşebilir. Kalp kirliyse yakınlık da uzaklık da nefsin oyuncağı olur. Bu yüzden mesafe koymadan önce dua et. Allah'ım bana hakkı hak olarak göster. Bana batılı batıl olarak göster. Beni kırgınlığımın körlüğüne bırakma. Beni nefsimin gururuna teslim etme. Bana hangi insanın hayır, hangi yakınlığın zarar olduğunu göster. Bana insanlarla arama hikmetli sınırlar koymayı öğret. Bu dua kalbe ferahlık verir. Zira insan kendi başına her şeyi doğru okuyamayabilir.
Bazen travmaları onu fazla savunmacı yapar. Bazen yalnızlık korkusu onu fazla tavizkar yapar. Bazen öfkesi onu fazla sertleştirir. Bazen merhameti onu ölçüsüzleştirir. Allah'tan basiret isteyen kul ise zamanla daha dengeli görmeye başlar. Kalbini yoran insanları tanımak için bazı işaretlere dikkat et. Birincisi, o insanın yanında sürekli kendini ispat etmek zorunda hissediyorsan, yorulursun. Sağlıklı bir yakınlıkta insan sürekli savunmada kalmaz. İkincisi, sevinçlerini küçültüyor, acılarını önemsizleştiriyorsa kalbin incinir. Üçüncüsü, seni Allah'a yaklaştıran adımlarınla alay ediyorsa orada manevi zarar vardır. Dördüncüsü, konuşmaları sürekli başkalarının ayıbı, kıskançlık, öfke ve dünya hırsı etrafında dönüyorsa o sohbet kalbini karartabilir. Beşincisi, sen sınır koyduğunda seni suçluyorsa onun alıştığı şey senin varlığın değil, senin tavizlerin olabilir. Altıncısı, yanında iç huzurun sürekli bozuluyorsa kalbinin verdiği sinyali küçümseme. Yedincisi, seni daha iyi bir kul olmaktan alıkoyuyorsa o bağın adını tekrar düşün. Bütün bunlar insanları hızlıca silmek için değil, kalbi uyandırmak içindir. Mümin acele hüküm vermez. Ama açık işaretleri de görmezden gelmez. Her insan hatalı olabilir. Biz de hatalıyız. Bir dost bazen yanlış konuşabilir. Bir yakın bazen yorucu olabilir. Bir aile, bireyi bazen kırıcı davranabilir. Her kırgınlıkta kapıyı kapatmak olgunluk değildir. Seni Allah'tan ve kendinden uzaklaştıran, kalbini sistemli şekilde yoran ilişkilerde tedbir almak gerekir. Sabırla kendini tüketmeyi karıştırma. Vefa ile esareti karıştırma. Merhametle ölçüsüz tavizi karıştırma. Alttan almakla kendini yok etmeyi karıştırma. Affetmekle aynı zarara açık kalmayı karıştırma. Bunları ayıran şey basirettir. Basiret, kalbin Allah'ın nuruyla bakmasıdır. Bir de şu var, kalabalık bazen insanın kendi iç boşluğunu sakladığı bir perde olur. Sürekli insanlarla konuşur, sürekli meşgul olur, sürekli birilerinin yanında kalır. Kendiyle yalnız kalmaktan kaçınır. Ama kendiyle yalnız kalamayan insan, Allah'la baş başa kalmanın derinliğini de kolay bulamaz. Bu yüzden bazen telefonun susması ruh için nimettir. Bazen davetin gelmemesi kalp için rahmettir. Bazen bir grubun dışında kalmak insanı kendine getirir. Bazen Allah seni insanların gürültüsünden uzaklaştırır ki kendi kalbinin sesini duyasın. Bu süreçte ilk başta acı hissedebilirsin. Dışlanmış gibi olabilirsin. Unutulmuş gibi hissedebilirsin. Ama hemen hüküm verme. Belki Allah seni daha hayırlı insanlara hazırlıyordur. Belki sana önce kendinle barışmayı öğretiyordur. Belki seni kalabalığa muhtaç olmaktan kurtarıyordur. Belki içindeki bağımlılıkları çözüyordur. Belki de sana şunu öğretmek istiyordur. Yanında herkes yokken de ben senin Rabbinim. Bu hakikat kalbe indiğinde yalnızlık korkutucu olmaktan çıkar. İnsan artık kalabalığı ihtiyaç değil, imtihan olarak da görmeye başlar. Kimle oturuyorum? Ne konuşuyorum? Bu meclisten ne götürüyorum? Kalbime ne siniyor? Allah benden razı olur mu? Bu sorular insanı ağırlaştırmaz. Tam tersine temizler. Her kalabalık fayda getirmez. Ama hayırlı bir dost bazen bir ömre bedeldir. Hayırlı bir dost seni Allah'a hatırlatır. Yanlış yaptığında seni küçük düşürmeden uyarır. Başarına sevinir. Günahına alkış tutmaz. Düştüğünde elinden tutar ama seni kendi nefsine bağımlı hale getirmez. Sırlarını emanet bilir. Yokluğunda seni korur. Yanında kalbin daralmaz. Onunla konuşunca dünyan değil ahiretin de hatırına gelir.
Böyle dostlar az olabilir. Az olması onların kıymetini azaltmaz. Bir avuç temiz insan, büyük ama zehirli bir kalabalıktan daha hayırlıdır. Bir samimi dua dostu, yüz sahte gülüşten daha değerlidir. Bir hak dostu, seni Allah'tan uzaklaştıran bin tanıdıktan daha faydalıdır. Bu yüzden sayıya aldanma. Kalabalık görünmek bereketli olmak demek değildir. Çok kişi tarafından aranmak, doğru yolda olduğun anlamına gelmez. Herkesin seni sevmesi, Allah'ın razı olduğu anlamına gelmez. Bazen hak yolunda insanın çevresi azalır. Ama kalbinin nuru artar. Bazen bazıları gider. Ama duan güçlenir. Bazen kalabalık eksilir. Ama huzur çoğalır. Bazen dış dünya sessizleşir. Ama iç dünya Allah'ın zikriyle dolar. İşte asıl kazanç budur. Bugün hayatına bak. Seni kim çoğaltıyor, kim eksiltiyor, kim seni Allah'a yaklaştırıyor, kim seni gaflete sürüklüyor, kim senin kalbine iyi geliyor, kim kalbini yoruyor, kim senden sürekli alıyor, kim sana hayrı hatırlatıyor, kim seni daha güzel bir insana dönüştürüyor, kim seni kendi karanlığına çekiyor? Bu soruların cevabını dürüstçe ver. Sonra gerekirse bazı kapıları kapat. Bazı sohbetleri azalt. Bazı insanlara daha az sır ver. Bazı ortamlara daha az gir. Bazı alışkanlıkları bırak. Bazı kalabalıkların içinde artık aynı kişi olma. Ve Allah'tan hayırlı dost iste. Allah'ım, bizi kalbimizi yoran, imanımızı zayıflatan, dilimizi kirleten, ahlakımızı bozan kalabalıklardan koru. Bize seni hatırlatan dostlar nasip et. Bize hayırlı meclisler, temiz sohbetler, sadık kalpler ve güvenilir insanlar ver. Bizi yalnızlık korkusuyla yanlış insanların yanında kalanlardan eyleme. Bizi kalabalık içinde kaybolanlardan değil, kalbini seninle bulanlardan eyle. Allah'ım, kalbimize basiret ver. Kimden uzak durmamız gerektiğini, kime yakın olmamız gerektiğini bize göster. Bizi kibirle insanlardan uzaklaşanlardan eyleme. Bizi zaafla zararlı insanlara tutunanlardan da eyleme. Bize hikmetli mesafe, temiz niyet, güçlü vakar ve yumuşak bir kalp ver. Kalbimizi gıybetten, hasetten, gösterişten, dünya yarışından ve kötü arkadaşların etkisinden koru. Bizi salihlerin yoluna, sadıkların meclisine, Kur'an'ın nuruna ve senin rızana yaklaştır. Amin.

Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantıda 100 defa Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Selam sana ya Muhammed. Selam sana ya Muhammed.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Bab-ı Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler.

Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi, yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça. Kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der: İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir Sultanlar Sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

0: sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Bugün sizlere Araf suresinin 65 ila 72. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden işlemeye çalışacağız. Şimdi sizlere önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Araf suresi 65 ila 72. ayet-i kerimeler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin tilavetinden Rabbimiz Teala'nın ahseni kabul ile bizlerden razı olup kabul buyurmasını niyaz ediyoruz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberan-ı izamın ruhlarına, âlinin ve ezvacının, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan bil cümle şühedai İslam'ın, bugüne kadar Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin ve hasreten şu günlerde zalimlerin saldırılarında can veren Filistin'deki bütün kardeşlerimizin şehadet şerbeti içen o müminlerin ruhlarına ve yine sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına ve nihayet mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabul buyurmasını, onların ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 65. ayetinin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Ayet-i kerimede geçen Ad kavmine de kardeşleri, yani dini açıdan değil, nesep açısından onlardan birisi olan Hud'u gönderdik. Müfessirimiz diyor ki, Ad kavmi Yemen'de bulunan kavimlerden biridir. Meliklerinin ismi Ad olduğu için ona nispet edilmişlerdir. Allah Teala peygamberini bu kabileden göndermiştir. Çünkü onlar peygamberlerinin sözünü daha iyi anlayan, onun doğruluk ve emanet hususunda halini daha iyi bilen ve ona tabi olmaya daha yakın kimselerdi. Bir tefsirde şöyle denilmektedir. Ad kavmi iri yarı ve uzun boylu idi. Bütün yeryüzünde onlardan daha büyük bir kavim yoktu. Kalabalıktılar ve çok malları vardı. Ancak putlara tapıyorlardı. Hak Teala Hazreti Hud'u onlara gönderdi. Hud kabilesinin arasına geldi ve onları Hakk'a davet etti. Kavmine, ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hiç düşünüp de Allah Teala'nın azabından sakınmaz mısınız dedi. Ardından gelen 66. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Kavminden ileri gelen inkarcılar dediler ki, yani kavmin ileri gelenleri küfür ile vasfedilenlerdir. Çünkü Nuh kavminin ileri gelenlerinde olduğu gibi onların hepsi kafir değildi. İçlerinde Mersed bin Sa'd gibi Hazreti Hud aleyhisselama iman edip imanını gizleyen ve vakti gelince açıklayan kimseler vardı. İleride görüleceği üzere yağmur duasında bulunmak üzere Mekke'ye gelmiştir. Nitekim Mersed bir şiirinde şöyle der. Ad kavmi peygamberlerine isyan ettiler. Susuz olarak akşamladılar. Gök onları sulamadı. Onların Samud dedikleri bir putları vardı. Onun karşısında Sada ve Baha adında iki put daha vardı. Resul bize doğru yolu gösterdi. Biz de hidayeti kabullendik. Körlük kaybolup gitti. Şüphesiz Hud'un ilahı benim de ilahımdır. Tevekkül ve reca
Allah'adır. Burada müfessirimiz el-mele tabirini açıklıyor. Mele, ileri gelenler, bir kavmin en şereflileri ve eşrafı demektir. Aslında mele, topluluk manasınadır. Atalarının dinini bıraktığı için, biz seni bir beyinsizlik içinde, yani hafif akıllılıkta karar kılmış ve ileri gitmiş görüyoruz dediler. Burada geçen sefahet yani beyinsizlik, lügatte akıl ve görüş zayıflığı demektir. Ve biz seni iddia ettiğin peygamberlik konusunda yalancılardan biri olarak sanıyoruz. Burada şu hususa işaret vardır diyor müellifimiz ve açıklıyor. Nuh kavminin kalpleri gibi Hud kavminin kalpleri de kirli ve pisti. Onlardan ancak faydası olmayan şeyler ortaya çıktı. Hud aleyhisselam kavminin kalplerine tevhid ve marifet tohumu ekmek istedi. Fakat o kalpler buna elverişli değildi. Onlardan çok az netice hasıl oldu. Ancak beyinsizlikle suçlama ve yalanlama ortaya çıktı. Seleflerinin ve kardeşlerinin yolunu tutup onların yaptıklarını yaptılar. Mesnevi'de şöyle denilir: bu durup duran yeryüzünün halini çeşit çeşit otlar sana anlatır. Yerde şeker kamışı mı bitmiş, yoksa sıradan bir kamış mı? Her biten ot, bittiği yerin halini, kabiliyetini bildirir. Müfessirimiz daha sonra Araf suresinin 67. ayeti kerimesini bizlere tefsir etmek üzere ayetin metnini ve mealini aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kavmim dedi, ben beyinsiz biri değilim. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Müfessirimiz diyor ki, Hud aleyhisselam kavminden kaba ve kötü konuşmayı gerektirecek pek kötü sözler duymasına rağmen her nasihatçıya yakışacak şekilde onlarla güzellikle mücadele etme yolunu tutup tatlı bir lisanla, ey kavmim, bende bir beyinsizlik falan yok dedi. Yani beyinsizlikten yana bir şey, hatta bir iz bile yok. Lakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Yani ben rüşt ve doğruluğun zirvesindeyim. Çünkü alemlerin Rabbinin elçisi ve peygamberiyim dedi. Rüşt, din ve dünyaya ait faydalı şeyleri anlayıp onlara ulaşma kabiliyetidir. Bu ise ancak tam bir akılla mümkündür. Ve ardından gelen 68. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Ayet-i kerimede geçen size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Hud aleyhisselam nasihat etme ve güvenilir yani emin olma özellikleriyle tanınıyordu ve bu şekilde insanlar arasında meşhur olmuştu. Önceki ayetlerde Nuh aleyhisselamın kıssası anlatılırken risalat kelimesinin çoğul getirilmesinin sırrı, nasihatin manası risaleti tebliğ etmekle nasihat etmek arasındaki fark izah edilmişti. Burada ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm ifadesi Hud aleyhisselamın kavminin kendisini bu iki önemli vasıfla, yani güvenilirlik ve nasihat edicilik vasfıyla tanıdığına dikkat çekmek içindir. Çünkü bir şey ancak muhatabın bildiği vasıflarla tanıtılabilir. Yahut öğüt ve emanet tamamen terk edilmiş durumda olduğundan Hud aleyhisselamın bu iki hususta tek olduğunu ve sanki onları
meslek haline getirdiğini belirtmek içindir. Ardından gelen 69. ayette Hazreti Hud'un sözlerine devam ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir yani kitap gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Ayette geçen sizi uyarması tabirini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Yani içinde bulunduğunuz küfür ve günahların sonucundan sizi sakındırması için içinizden bir adam aracılığı ile yani kendi cinsinizden bir adamın diliyle sizi terbiye eden ve bütün işlerinizin maliki olan Rabbinizden size bir zikir yani vahiy gelmesine şaştınız mı? Bunu imkansız olarak mı gördünüz? Demiştir. Kavmi ise son derece cahil ve akılsız oldukları için insanın peygamber olmasına şaştıkları halde putun Allah'ın ortağı olmasına şaşmamışlardır. Hud aleyhisselam daha sonra nasihat, emanet ve uyarının hükümlerini tertibi üzere açıklamaya başlayarak şöyle dedi. Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi. Yani onların meskenlerine yerleştirdi veya sizi melikler kılarak yeryüzünün hakimleri kıldı. Çünkü Şeddad bin Ad, Aleç kumluğundan Umman denizine kadar bütün topraklara sahip olup hükmedenlerden biridir. Ebu Suud Efendi der ki, sanki şöyle buyurulmaktadır. Siz buna şaşmayın, kendi durumunuzu düşünün. Allah Teala'nın sizi başkalarının yerine getirmesini hatırlayın. Ve yaratılışta ifadesi, benzersiz olarak yaratmakta ve şekil vermekte veya insanlar içinde sizi onlardan yani boy ve kuvvet bakımından üstün kıldı. Denilmektedir ki Ad kavmi uzun boylu ve güçlü kuvvetliydiler. Zamanında onlar gibi büyük vücutlu kimse yoktu. Ve ayet şöyle bitiyor. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki nimetleri anmak sizi şükre götürsün. Şükür de sizi zorluklardan kurtuluşa ve istenilen gayeye ulaştırır. Böylece kurtuluşa eresiniz. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Hud'un bu sözlerine karşılık kavminin ne söylediğini Rabbimiz Teala Araf suresinin 70. ayetinde şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru kimselerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir bakalım. Müfessirimiz şöyle açıklıyor. Kavminin taklide sarılmaktan başka verecek cevapları kalmayınca, bu yüce nasihatlere karşılık olarak dediler ki, ey Hud, demek sen bize tek Allah'a kulluk edelim, yani kulluğu yalnız ona yapalım ve atalarımızın taptıklarını bırakalım, yani atalarımızın taptıkları ilahları terk edelim diye mi geldin? Onlar böyle diyerek aslında Hazreti Hud ile alay etmişlerdi. Çünkü onlar Allah'ın sadece meleklerden peygamber göndereceğine inanıyorlardı. Şöyle devam ettiler. Eğer yani azabın ineceği ile ilgili verdiğin haberde doğru kimselerden biriysen bizi tehdit ettiğin o azabı getir bakalım.
Bunun üzerine Hazreti Hud'un sözlerini Yüce Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Hud dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Müfessirimiz diyor ki, Hud aleyhisselam dedi ki, artık size Rabbinizden, yani Allah Teala tarafından bir ceza ve gazap, yani bir intikam iradesi inmiştir. Yani vacip olmuştur. Bu ifade sebepten sonuç gibi bahsedilmesi türünden bir mecazdır. Çünkü onlara azabın inmesi Allah Teala'nın ilminde inmesinin vacip olmasının sonucudur. Ve haklarında, yani onlara kulluk etme hususunda Allah'ın hiçbir delil, yani hüccet ve burhan indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Ayette hakkında tartışılan putlar sahibi olmayan isimler olarak ifade edilmiştir. Çünkü Ad kavmi putları ilahlar olarak isimlendiriyorlar ve onların ibadete layık olduklarını sanıyorlardı. Halbuki onlar uluhiyetten ve ibadete müstahak olmaktan çok uzaktılar. Çünkü onlar sadece isimlerden ibaret olup taşıdıkları isimlerin manaları kendilerinde mevcut değildi. Ayette geçen layık olmadıkları isimlerle isimlendirilen şeyler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz diye ifade edilmektedir Hazreti Hud'un sözleri. Bir tefsirde şöyle denilir. Bu putların her birine bir isim konulmuştu. Bir kısmına saika denmiş, onlar yağmurun onların sayesinde yağdığını zannederlerdi. Yolculukta kendilerini koruduğuna inandıklarına hafize derlerdi. Razika ve Salime de bunlar gibidir. Bu lafızlar müsemması olmayan isimlerdir. Çünkü cansız olan putların bir gücü yoktur. Hud aleyhisselam şöyle buyurdu. Cehaletiniz sebebiyle isimler koyduğunuz bu şeylerle mi tartışıyorsunuz? Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir diyerek talep ettiğiniz azabı bekleyin öyleyse. Ben de sizinle beraber size gelip çatacak azabı bekleyenlerdenim. A'raf suresinin 72. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onu, yani Hud aleyhisselamı ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Hud aleyhisselamın kavmini tehdit ettiği azap vuku buldu diyor müellifimiz. Onu, yani Hud'u ve dinde onunla beraber olanları rahmetimizle, bizim tarafımızdan onlara olan büyük bir rahmetle kurtardık. Burada Hud aleyhisselamın nübüvvet rütbesine ve risalet derecesine rağmen onun ve onunla beraber olan müminlerin ancak Allah tarafından bir rahmetle kurtulduklarına işaret edilmektedir. Bu ifade kurtuluşun sadece amel ile değil, Allah'ın fazlı ve rahmetiyle olduğunun bilinmesi içindir. O ancak Allah'ın lütfu ile kurtulmuştur. Ayette geçen ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayacak olanların, yani küfür ve yalanlamada ısrar eden ve bu durumlarından asla geri dönmeyenlerin arkasını kestik. Yani köklerini kazıdık,
Köklerini ve damarlarını kopararak hepsini helak ettik. Çünkü bir şeyin arkası demek, onun sonu demektir. Kavminin arkasının kesilmesi ise baştan sona hepsinin helak edilmesidir. Ayette helak olmanın sebebi küfür ve yalanlama olduğu gibi, kurtuluşun dayanağının da Allah'a iman ve ayetlerini tasdik olduğuna dikkat çekilmektedir. Ad kavminin kıssası şöyledir deyip açıklıyor bize merhum müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ad kavmi Yemen'de Ahkaf bölgesinde oturuyorlardı. Burası Umman ile Hadramevt arasında Aliç ve Dehman çölü denilen çöl bölgesidir. Oradan yeryüzüne yayıldılar. Allah Teala'nın kendilerine verdiği kuvvetle vardıkları yerlerdeki insanlara galip geliyorlardı. İbadet ettikleri Sada, Samud ve Baha adlı 3 tane putları vardı. Allah Teala onlara nesep bakımından orta halli, hasep bakımından da en faziletlileri olan Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Onlara Allah'ı birlemelerini, ondan başkasına kulluk etmemelerini ve insanlara zulmetmekten vazgeçmelerini emretti. Ona karşı geldiler ve onu yalanladılar. Bizden daha kuvvetli kim vardır diyerek gururlandılar, kibirlendiler. Allah 3 yıl üzerlerine hiç yağmur yağdırmadı ve böylece pek zor duruma düştüler. Başlarına bela ve musibet geldiği zaman insanların Müslümanı da kafiri de Mekke'deki Beyt-i Haram'a gider ve Allah Teala'dan bir çıkış yolu isterlerdi. Ad kavmine kıtlık arız olduğu zaman Mekke'de Amalik bin Laviz bin Sam bin Nuh'un evlatları olan Amalika kabilesi oturmaktaydı. Reisleri Muaviye bin Bekir adında bir adamdı. Bu adamın annesi Ad kavmindendi. Ad kavmine yağmur yağmaz olup güç durumda kalınca, içinizden Mekke'ye bir heyet hazırlayıp yollayın, yağmur yağması için dua etsinler dediler. Kayl bin Atır ve Merset bin Sa'd'ın başkanlığında 70 kişilik bir kafile hazırlandı. Mekke'ye geldiklerinde Muaviye bin Bekir onları Mekke'nin dışında karşıladı. Sonra evine davet edip onlara ikramda bulundu. Çünkü gelenler Muaviye'nin dayıları ve ana tarafından akrabaları idiler. Bunlar zevk ve sefa içinde Muaviye'nin yanında 1 ay kaldılar. Kavimleri onları başlarına gelen belanın defi için imdad istemek üzere buraya gönderdikleri halde, böyle keyfe dalıp uzun müddet kalmaları Muaviye'nin zoruna gitti ve dedi ki, dayılarım ve diğer akrabalarım,

arasında bulunun dediler. Aralarında bulunan Merset, duanız sebebiyle Allah size yağmur yağdırmaz. Fakat peygamberiniz Hud aleyhisselama itaat eder ve Allah'a tövbe ederseniz o zaman size yağmur gönderilir dedi ve Müslüman olduğunu açıkladı. Diğerleri Muaviye'ye hemen bunu hapset. Bizimle beraber Mekke'ye girmesin. Çünkü o Hud'un dinine tabi olup bizim dinimizi terk etti dediler. Sonra da onlar yürüyüp Mekke'ye girdiler. Kail isimli olanı ayağa kalkıp şöyle bir yağmur duası yaptı. Allah'ım, ben ne bir hastayı şifaya kavuşturmak, ne bir esiri fidye verip kurtarmak için buraya geldim. Allah'ım, bize yağmur yağdır. Çünkü biz artık susuzluktan helak olduk. Allah'ım, daha önce su ikram ettiğin Ad kavmini yine su ile nasiplendir. Arkadaşları da Allah'ım, Kayle istediğini ver, bizim istediğimizi de onun isteğiyle bir tut diye dua ettiler. Allah Teala gökyüzünde beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere üç bulut yarattı. Sonra gökten bir münadi ona, ey Kayl, kendin ve kavmin için bu üç buluttan dilediğin birini seç diye seslendi. O da siyah olanı seçti. Çünkü siyah renkli bulutlar yağmuru en çok olan bulutlardır. Kayle tekrar şöyle seslenildi. Sen bulutlardan en çok helak edenini ve her tarafı düzleyip geçenini seçtin. Nihayet bu bulut Ad kavminden ne bir çocuk ne de bir ihtiyar bırakır, hepsini yok edecektir. Müfessirimiz şöyle anlatmaya devam ediyor. Sonra Allah Teala Kayl'in tercih ettiği siyah bulutu içindeki bela ve azapla birlikte Ad kavminin oturduğu bölgeye sevk etti. Nihayet bulut Muğis denilen bir vadinin üzerine gelince Ad kavmi onu görüp sevindiler ve bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Allah Teala ise Ahkaf suresinin 24 ila 25. ayetinde buyurduğu üzere şöyle ferman eyledi. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şey içinde acı azap bulunan bir rüzgardır. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim bu buluttan onlara köklerini kesen bir rüzgar geldi. Allah Teala o rüzgarı 7 gece 8 gün ardı ardına onların üzerine musallat etti. Rüzgar gökle yer arasında ne varsa hepsini uçuruyor ve taşıdığı taşlarla Ad kavminin beyinlerini parçalıyordu. Çukur kazıp dizlerine kadar ayaklarını gömmek zorunda kalmışlardı. Çünkü rüzgar ayaklarının altına giriyor, iki kişiyi yukarıya kaldırıp havada birini diğerine vuruyor, sonra da vadinin içine atıyordu. Diğerleri ise bu manzarayı sadece seyrediyorlardı. Rüzgar bu şekilde hepsini helak etti. Sonra üzerlerini toprak ile örttü. Hud aleyhisselam ve beraberindeki müminler bir sığınakta kaldılar. Onlara bu azap dolu rüzgardan, ferahlıktan başka bir şey kalmadı. Demişlerdir ki Allah Teala Ad kavminin kökünü kesecek rüzgarı göndermeyi murad edince rüzgara Ad kavmine varıp onlardan intikam almasını vahyetti. O da bir öküz burnu genişliği kadar bir yerden çıkıp esmeye başlayınca doğu ile batı arası bütün yeryüzü sallandı. Durumu gören Hazan rüzgarı Allah Teala'ya, ya Rabbi, emrettiğin şekilde bu işi gerçekleştiremeyeceğim. Eğer bu hal üzere esersem doğu ile batı arasında bulunan bütün yeryüzü halkı helak olacak dedi. O zaman Allah Teala ona yüzük deliği kadar bir yerden esmesini vahyetti. Rüzgar da buna göre

esti. Süddi demiştir ki, rüzgar gönderilip onlara yaklaşınca, insanlar rüzgarın develeri ve çadırları yerle gök arasında kuş gibi uçurduğunu görüp evlerine doğru koşmaya başladılar. Fakat rüzgar onları birer birer evlerinden çıkarıp zikredildiği şekilde helak etti. Zaten bela geldiği zaman umumi gelir. Allah Teala'nın murad edip yaptığı her işte sayısız hikmet ve maslahat vardır. Hud aleyhisselam ve beraberindeki müminler azaptan kurtulunca doğruca Mekke'ye geldiler. Ölünceye kadar burada Allah'a kulluk ettiler. Kavmi helak olup beraberindeki müminlerle kurtulan bütün peygamberler Hud aleyhisselam gibi yapmıştır. Denildiğine göre Rükn-i Yemani, Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu arasında 99 peygamberin kabri vardır. Hud, Şuayb, Salih ve İsmail aleyhisselam'ın kabirleri de bu bölgededir. Buraya hicret etmelerinin sebebi, küfür ve masiyet ehli kimselerin bulundukları o yerlere, Allah'ın gazabının inmiş olması ve oraların hayrının kalmamasıdır. Allah Teala'nın celalinden tam manasıyla korkmak ise, bu gibi hayırsız yerlerden emniyet yurdu olan Mekke'ye göç etmeyi gerektirmiştir. Nitekim Allah Teala Ali İmran suresinin 97. ayetinde ona giren güvene erer buyurmuştur. Ayrıca ibadet yapılan yerler alınacak sevabın derecesine göre farklı farklı derece ve mertebelerdedir. Mekke'de yapılan bir amel, başka yerlerde yapılan bin amelden daha hayırlıdır. Çünkü orası peygamberlerin nefeslerinin ve nefislerinin mahallidir. Velilerin büyüklerinin ve önde gelenlerin durağıdır. Zamanlar da mekanlar gibi farklı derecededir. Bid'at ve heva ehli kimselerin bulunduğu yerden, ehli sünnet ve hidayet ehlinin diyarına göç eden kimseye müjdeler olsun. Çünkü Allah Teala'nın nazarı iyilik ve salah ehli üzerinedir. Fakat sırf dünyevi bir menfaat sebebiyle muhabbet ateşi sönmüş ve ahalisi taşlaşmış bir yerde çakılıp kalan kimse ise Allah Teala'nın tabiat dünyasına indirdiği cennetinden çıkardığı ve ticaretinin zarara uğramasını istediği kimsedir. Yoksa hidayet yolunu bulan kimse, ortada apaçık delil varken asla sapıklarla beraber bulunmaz. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bize. Ey Sadi! Vatan sevgisi sahih bir hadis ise de, ben burada doğdum diyerek sıkıntı içinde ölmemek gerek. Ve son olarak müellifimiz diyor ki, fakir Bursevi derim ki, Allah'ım ben azgın ve fesat ehli kimselerin diyarından hicret edip, rüşt sahibi kimselerin yolunu seçtim. Rum diyarından çıktım ve senin mukaddes toprağına bağlı olan Bursa'ya yerleştim. Allah'ım ayağımı senin hak yolunda sabit kıl. Hakkî kulunu hicrette olan mutlak sırra ulaştır. Amin ya mu'in. Böylece bitiriyor duasını müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri. Aziz dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden yeniden sizlerle buluşuncaya kadar selam ve emn-i emanetinin üzerinizde olmasını ondan diliyor. Mazlum ve masum kardeşlerimizi de sahili selamete ulaştırmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakini can atmak istedin,

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim.

0: sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Mes'ud, Ukbe İbni Amr el-Bedri el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen. Eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa, ilk önce hicret etmiş olanlar. Hicret etmekte de denk olurlar.

Varsa yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde yaşça en büyük olan yerine ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetinde ise cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Gülistan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah Envarül Kulüp isimli Muzaffer Ozak Hazretleri'nin eserinden, ikinci cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Fatır suresinin 29 ve 30. ayet-i cellelerini mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, onlar ki Kur'an-ı Azim'i okumaya devam ve gereğince amel ederler, namaz kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli veya açık başkalarını da doyurup beslerler. İşte onlar bu taatleriyle kesat bulmayacak, ardı arkası kesilmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah-u Azimüşşan onların ecirlerini tamamıyla verdikten başka fazl-ı keremiyle daha da arttıracaktır. Allah-u Sübhanehu ve Teala onların günahlarını bağışlayıcı ve iyiliklerini kat kat karşılayıcıdır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman eden ve bu imanları ile kalplerini ve kalıplarını nurlandıran Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönül vererek her şeyinden ziyade sevmekle imanlarını kemale erdiren, ahiret ve kıyamet gününe inanan ve o müthiş günde dünya hayatının hesabını vereceğine zerre kadar hayır işlemişse o hayrının karşılığını ve zerre kadar şer işlemişse o kötülüğünün cezasına göre sadakat ve samimiyetle iman eyleyen, Allah-u Teala'nın rızasına talip, cennetine ragıp ve cemal-i layezaline aşık olan hak yolcuları buyuruyor. Müminlere şifa ve rahmet, münkirlere cefa ve hasret, İman edenlere ebedi saadet ve selamet, iman etmeyenlere dünya ve ahirette azap ve felaket, hükümlerine tabi olanlara inayet ve hidayet, tabi olmayanlara zillet ve rezalet, emirlerine uyanlara şeref ve izzet, uymayanlara redaet ve denaet yollarını ve kapılarını açıp gösteren, hak ile batılı, gerçek ile yalanı, hayırla şerri, iyilikle kötülüğü en belirgin örneklerle açık seçik bildiren, Rabbimiz tarafından Namus-u Ekber Cibril-i Emin vasıtasıyla Lihikmet'in 23 yılda Hatem-ül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimül Bürhan'da Fatır Sure-i Celilesi'nin 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde bizleri yoktan var eden, çıplak iken giydiren, aç iken doyuran, muhtaç iken kayıran, cahil iken ilim nuruyla nurlandıran, iman ve İslam ile şuurlandıran, cennet ve cemal ile sürurlandıran, biz aciz ve günahkar kullarına hitab-ı kerametle hitap buyurmak tenezzülünde bulunan, bizleri zat-ı uluhiyetine muhatap kılan Allahü Zülcelal vel Cemal Hazretleri şöyle buyurmaktadır. O mutlu ve kutlu kullarım ki, kitab-ı kerimim olan ve
ulûm-i evvelîn ve lahirîni cami bulunan Kur'an-ı Azîm'i okurlar, ahkamına tabi ve emirlerine muti olurlar, ilahi hükümlerimiz ve emirlerimiz gereğince hareket etmeye çalışırlar, rıza-i ilahiyemize nail ve mazhar olabilmek ümidiyle ibadet ve taat etmeye, hayırlı ve yararlı işler görmeye alışırlar, her işlerinde ve her nefeslerinde kitabımızı kendilerine rehber edinmeye uğraşırlar. Evet, o mutlu ve kutlu kullarım ki, din-i mübin İslam'ın direği, Habib-i Edibim'in gözü nuru, müminlerin miracı, mühlislerin baş tacı, dertlilerin ilacı olan ve diğer bütün ibadetleri nefsinde toplayan, namazlarını vaktinde dosdoğru, tam bir huşu ve hudu içinde erkanına dikkat ve riayet ederek kılarlar. Onlara rızık olarak bahş ve ihsan eylediğim nimetlerle gizli veya açık başkalarını da doyururlar, açları ve muhtaçları kayırırlar. Onlara emaneten verdiklerimle emirlerime uyarak kullarıma ve bütün yarattıklarıma infak ederler. Muzaffer Ozak Hazretleri tefsirin devamında buyuruyor ki, emirlerimize uyarak yerine getirdikleri kulluk görevleri ve itaatlerinden dolayı benden kesadı bulunmayan, ardı arkası kesilmeyen ecir isterler. Bu mutlu ve kutlu kullarımın bu durum ve tutumları öyle yüce ve ulu bir ticarettir ki asla kesadı olmaz. Sahibini hiçbir surette zarara ve ziyana uğratmaz. Böylesine bir ticaret yapan hiçbir zaman pişman olmaz ve mutlaka karşılığını görür. Rabbimiz biz azimüşşan, onların ecirlerini tamamiyle veririz. Bu ticaretlerinin kârını ve yararını yakın bir zamanda görürler. Onları yalnız dünya hayatında ecirlendirmekle kalmayız ve kendilerine bu dünya sevabından başka ahirette de fazl-ı ilahimizle gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanların hiçbir zaman akıllarına bile getiremedikleri ve düşünemedikleri ebedi nimetler bahş ve ihsan ederiz. Emirlerine ve nizamımıza uygun hareket eden o mutlu ve kutlu kullarımızın günahlarını bağışlar, iyiliklerini kat kat karşılar ve onların kulluk ve itaatlerine karşı şükür oluruz. Muzaffer Ozak Hazretleri bu tefsirin ardından buyuruyor ki, ey aşıkı sadık! Bu ayet-i celiliye verebildiğimiz mana ve yapabildiğimiz yorum, denizlerden bir katre ve güneşten bir zerre gibidir. Bu ayet-i kerimede birçok esrar-ı ilahi ve sayısız iltifat-ı sübhani mevcuttur. Kıyamete kadar yazılsa ve anlatılsa, zamanlar tükenir, nefesler tükenir, fakat Allah-u Teala'nın ayetlerine nihayet olmaz. Manasının ve yorumunun bu kadarcık olduğunu iddia edenler, gökyüzündeki gördükleri güneşin o börek tepsisi büyüklüğünde olduğunu zannedenler kadar kıt ve kısır bilgili kimselerdir buyuruyor. Nitekim Allah-u Azimüşşan'a ve Kur'an-ı Azimülbürhan'a uzak olanlar da gerçek ilimden uzaklaşmış bulunduklarından Kur'an-ı Kerim'i küçük görürler. Oysa onların gördükleri kendi küçüklükleri ve cahillikleridir. Allah-u Teala'nın sonsuz kudret ve azametini düşününüz. Bütün kainat bir kün ol emriyle yaratan ve bir emriyle de yok etmeye kadir ve muktedir olan, dilerse yine bir emriyle bütün bu yarattıklarını milyonlarca milyarlarca mislini yaratmaya da gücü yeten, gözle görünmeyen mikroskobik bir hücre ile görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemleri icat edebilecek olan Allah-u Teala'nın kudret ve azametini iyice düşündükten sonra, varsa gözlerinizi kendinize çevirerek aczinizi, hiçliğinizi, zayıflığınızı ve çelimsizliğinizi gözlerinizin önüne getiriniz buyuruyor.
İşte o zaman Allah-u Teala'nın kudret ve azametini anlayacaksınız ve o zevki tadacaksınız. Kur'an-ı Azim'in bir lealletayn, bir kitap olmadığını, gerçekten hak kelamı olduğunu, mislinin ve benzerinin asla ve kat'a vücuda getirilemeyeceğinin idrak ve şuuruna varacaksınız. Kehf suresi 109'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, de ki, Rabbim Celle Şane'nin ilim ve hikmetine ait sözlerini yazmak için bütün denizlerin suyu mürekkep olsa, yardımcı olarak bir misli daha ilave edilse, herhalde Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri açıkça beyan buyuruyor. Beni tanıyan ve bana iman eden kullarıma tebliğ et ve de ki, ey Resulüm, Rabbimin kelamını ve o ilahi kelamın manalarını ve hikmetlerini yazabilmek için bütün denizler mürekkep olsa ve ona bir o kadar daha ilave olunsa, Rabbimin sözleri nihayet bulmadan mürekkebiniz tükenirdi. Zira denizler belirli ve kısıtlıdır. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu Rabbimizin sözlerine ise nihayet yoktur. Bu ayet-i cellenin mana, ehemmiyet ve faziletini her kul ancak ilmi, iradesi, kudreti ve nasibi kadar anlayabilir ve çözümleyebilir. Karşıdan bakmakla suların tükenmediği, nefes alıp vermekle havanın eksilmediği gibi, her kul nasibi kadar Kur'an-ı Azim'den alacağını alıyor. Fakat aldığı ve anladığı kadarıyla kelimatullah nihayete ermez. Onun içindir ki 1000 ciltlik, 500 ciltlik tefsirler yapılmıştır ki bu tefsirler yaşayan Müslümanlar tarafından yapılmış ve kafirler tarafından hepsi zamanında yakıldı. 30 veya 15 ciltlik tefsirlerin müfessirleri de nasipleri kadar Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını yazabilmişlerdir. Bu sebeple biz de bu ayet-i celleye nasibimiz miktarı anlayabildiğimiz kadar mana vermeye ve yorum yapmaya çalıştık ve onun içinde buna güneşten bir zerre ve denizden bir katre tabirini kullandık buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Allah-u Teala cümlemize ahkamı ile amil olmayı ve ihlas ile yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ehli irfan, insanı helak eden 5 zehir vardır buyurmuşlardır. Bu 5 zehir yalnız dünyada zehirlemekle kalmaz, ahiret hayatından da elim bir azaba sürükler. Bu 5 zehirle helak olanların sayıları pek çoktur. Çevrenize dikkat ve ibretle bakarsanız, kimlerin bunlarla zehirlenmiş olduklarını hemen fark edebilirsiniz. Şimdi bu 5 korkunç zehrin neler olduklarını birer birer sayayım ve aklım erdiği kadar bunların ilaçlarını da sizlere anlatayım buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. 1. Dünya sevgisi. Panzehri, kanaat. Dünya sevgisi zehiriyle zehirlenenler kanaat ilacını kullanırlarsa iyileşir ve sağlıklarına kavuşurlar. Aksi halde debelene debelene gitmeleri muhakkak ve mukadderdir buyuruyor. 2. Mal sevgisi. Panzehiri, tevekkül ve teslimiyettir. Mal sevgisiyle zehirlenenler tevekkül ve teslimiyet ilacını kullanırlarsa malın gerçek sahibinin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri olduğunu anlarlar, o mala gönül vermez ve bel bağlamazlar. Ellerindeki malı gerekli yerlerde kullanırlar, zekatlarını ve sadakalarını verirler, muhtaçlara yardım ederler. Aksi halde dünya sevgisiyle zehirlenenler kötü bir şekilde giderler. Malları helal ise hesabını verirler, haram ise azabını görürler. 3. Dünya kelamı. Panzehiri nedir? Boş ve faydasız, malayani, değersiz ve anlamsız sözleri terk etmek, dilini tutmak ve lisanını zikrullah ile daima doğru ve gerçek söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye ve talim etmekle, Allah ve Resulüne, hak yoluna çağırmakla elde edilir. 4. Ömür. Ömürlerini zevk ve safaatle, günah, isyan ve kötülüklerle geçirenler, bu korkunç zehirle dünya hayatında zarar ve ziyanla,
ahirette de ebedi hüsranla karşılaşmaktan kurtulamazlar. Bunun da panzehiri ve ilacı kulluğunu bilmek, kulluk makamında daim ve kaim olmak, ömrünü ibadet ve taatle, hayır ve hasenatla şahsına, ailesine, milletine yararlı hizmetlerde bulunmakla geçirmek ve gençliğinden itibaren Hakk'a kullukla yaşlanmaktır. 5. Dünya günleri. Günlerini hiçbir işe yaramayan, boş, faydasız ve anlamsız işlerle ve eğlencelerle geçirenler, ömür sermayelerini havaya verenler, ahiretin tarlası mahiyetinde olan dünyada hayır ve iyilik tohumlarını ekerek sonradan bol mahsuller alacaklarını düşünmeyenler, nereden gelip nereye gittiklerini, neden yaratıldıklarını, asıl görevlerinin neler olduğunu fark ve temiz edemeyenler, takvim yaprağı gibi birer birer koparıp attıkları günlerini isyanlarla, kötülüklerle, günahlarla boşuna harcayanlar için gelip geçen, her gün elbette öldürücü bir zehri yudumla içmiş gibi olurlar. Bunun da panzehiri ve ilacı nedir? Allah-u Teala'ya ve Resulü Müşteba'ya inanmak, gönül vermek ve iman etmek, dünya hayatının gelip geçici olduğunu düşünerek her gününü kulluk ve ibadetle değerlendirmek, namazlarını vaktinde erkan ve adabına uyarak tam ve noksansız olarak kılmak, oruç tutmak, zikrullah ile meşgul olarak işini görmek, özüyle, gözüyle, sözüyle doğru olmak, elinden ve dilinden hiç kimseye zarar vermemektir. Evet, Allah korkusu, Allah ve peygamber sevgisiyle ölüm ve ötesi, karanlık, kabir, sual, mahşer, hesap, azap korkusu ile ağlamayan gözler, kişinin kalbinin taştan daha katı olmasındandır buyuruyor. Kalbin katılığı da günahların çokluğundan ileri geliyor. Çok günah işlemek ise ölümün unutulmasından oluyor. Ölümü unutmak tul-i emeldendir. Tul-i emel ise dünyayı gereğinden fazla sevmekten, ona meyil ve aşırı muhabbet etmekten doğar. Böylesine aşırı bir muhabbet, bütün suçların ve hataların başı ve başlangıcıdır. Evet, iddia ve ısrar ediyorum buyuruyor. Dünya muhabbeti bütün kötü ve çirkin ahlakların başıdır. Hırs, tamah, haset, kibir, zulüm, isyan ve tuğyan aşırı dünya muhabbetinin mahsulleridir. Bunlar dünyayı sevenlere hoş gibi görünseler bile aslında mihnet, meşakkat, kaygı ve tasadan başka bir şey değildir. Dünyaya düşkün olanlar hiçbir şeyden zevk almazlar, huzur bulmazlar, rahat etmezler. Günleri para saymak, ömürleri mal ve para biriktirmekle geçer. Bu uğurda birçok rezaletlerle aşağılıklara, bayağılıklara katlanırlar. Ellerine fırsat geçerse o mal ve paralarına güvenip dayanarak zulmetmekten de çekinmezler. Kötülük ve haksızlıklardan da sakınmazlar. Başta şeref ve haysiyetleri olmak üzere gerekirse her şeylerini bu yolda feda etmekten kaçınmazlar. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

İsmi Hazretleri buyuruyor ki, mehtaplı bir gecede Beytullah'ı tavaf ediyordum. Kulağıma hazin bir ses geldi ve beni pek etkiledi. Sesin geldiği tarafa yöneldim. Genç ve güzel yüzlü bir zat, Kabe-i Muazzama'nın destarına sarılmış, ağlayıp şöyle niyaz ediyordu. Ya Rab, şu anda bütün gözler uyudu. Biliyor ve inanıyorum ki sen uyumazsın. Sana dalgınlık ve gaflet arız olmaz. Hayyu kayyumsun. Bütün kapılar kapandı. Ancak senin rahmet kapıların sailine açıktır. İlahi, ancak senden ister ve senden umarım. Günahkarım, fakir ve miskinim, esirim. Kapına geldim, rahmetini bekliyorum ya Erhamer Rahimin diyor, müessir beyitler okuyor ve dualar ediyordu. En sonunda ellerini ve başını yukarıya doğru kaldırdı ve gözyaşları dökerek yalvardı. Ya İlahi, eğer sana itaat edebildiysem bunu senin ihsan ve tevfikine medyunum. Eğer bilmeyerek isyanda bulunduysam o da benim cahilliğimdendir ki bu isyanım da aleyhimde hüccet olacaktır. Ya Rab, nimetinin isharı ve hüccetinin ispatı için bana rahmeyle ve günahlarımı mağfiret buyur. Gözümün nuru dedem, Nebi ve Safi Habibi Edib'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmekten ve şefaati uzmasından bu aciz kulunu mahrum eyleme dedi ve yine bazı beyitler okudu. Sesi hazin hazin yükseliyor, münacatı ve ağlaması devam ediyordu. Nihayet buna tahammül edemeyerek yere düştü ve bayıldı. Hemen yanına koştum ve gördüm ki o Zat-ı Akdes, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu, Şehid-i Kerbela, Hazreti İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh'ın mahtumu mükerremleri, Cenab-ı Zeynel Abidin'di. Mübarek başını dizlerimin üstüne aldım ve bu hale içim dayanamayarak ben de ağlamaya başladım. Gözyaşlarım nurlu yüzüne damlayınca gözlerini açarak sordu. Beni Rabbimin zikrinden alıkoyan kimdir? Hıçkıra hıçkıra cevap verdim. Ya Seyyidi, ey benim canım efendim. İsmi-i kölenizim dedim ve kendilerini teselli için devam ettim. İki gözümün nuru efendim. Siz Ehl-i Beyt-i Nübüvvet'tensiniz. Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri hakkınızda şöyle buyurmuştur. Ahzab suresi 33'te. Ey Ehl-i Beyt! Allah-u Teala sırf sizden her türlü kirliliği ve bütün günahları gidermek için sizi tertemiz etmek istiyor. Hal böyle olunca bu derece ağlamanızın ve inlemenizin sebebi nedir deyince Hazreti İmam, ya ismi, heyhat ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Cennet-i Alâ'yı Habeşli köle bile olsa Zat-ı Uluhiyetine itaat edenler için yarattı. Cehennemi ise Kureyş Meliki bile olsa Zat-ı Ehadiyetine isyan edenler için yarattı. Buyurdu ve şu ayet-i kerimeyi okudu. Mü'minin Suresi 101. Sur üflendiği zaman o gün hasep ve nesebin hısım akraba arasında kimsenin kimseye faydası dokunmaz. Birbirlerinin hallerini sormaya da imkan bulamazlar. Sonra ibadete ve duaya başladı. Ben de sessizce huzurlarından ayrıldım diyor. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey gafil, sen neyine güveniyorsun? Hak'tan gayri güvenecek var mı? Neyine dayanıyorsun? Allah-u Teala'dan başka dayanacak var mı? Bütün cihan tapulu mülkün olsa sen fani olduğuna göre malik olduğun, sahip olduğun, sandığın her şey de fanidir. Eğretidir, gelip geçicidir, elden çıkıcıdır. Diplomaların, doktora sertifikaların, uzmanlık belgelerin, malın, mülkün, bankadaki hesabın, çil çil altınların ve gümüşlerin, kasaların, masaların, keselerin, koltukların, oturakların hepsi. Ama hepsi yakın bir gelecekte elinden çıkıverecek. Maddeleri burada kalacak, manevi mesuliyetini çelimsiz omuzlarına yüklenip kabrine götüreceksin. Oradan onları tekrar sırtlanıp
mahşer yerine sürükleneceksin. Asıl hesap ve kitap orada olacak. Neler getirdin, neleri geride bıraktın o zaman anlayacaksın. İsmiye Hazretlerinin kıssasından hisseni ve nasibini alabildin mi buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Aldıysan ne mutlu ve ne kutlu sana. Almadıysan vay başına, yazıklar olsun sana. Bu münacatı yapan kim anlayabildin mi? İki cihan serveri aşıkların ve sadıkların rehberi, velilerin önderi, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu. Böyleyken o Zat-ı Akdes'in Allah-u Sübhanehu ve Teala'ya nasıl yalvarıp yakardığını, nasıl niyazda bulunduğunu, nasıl gözyaşı döktüğünü okudun, dinledin ve öğrendin. İşte gerçek ittika budur. Hazreti İmam'ın muhterem ceddine, sevgili dedesine ve babaannesine, mazlum atasına ve amcasına rağmen Allah-u Teala'dan nasıl korktuğunu umarım ki anladın. Oysa bütün müminler, melekler ve cinniler bilirler ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Habib-i Edibi'nin şan-ı valasını Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında açık seçik beyan ve ilan buyurmuştur. Enfal suresinin 17. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, ey Habib-i Zişan, onlara bir avuç toprağı atan da sen değildin, fakat atan Allah-u Teala idi. Tevbe suresi 128. Yemin ederim, size kendinizden öyle bir

hadisi kutsi ile sabittir. Seni yaratmayacak olsaydım kainatı yaratmazdım. Böyle olduğu halde başta sahibi şeriat aleyhi ve alihi Eftadül Tahiyat Efendimiz olmak üzere onun ehli beytinin, evlat ve ahvalinin Allah-u Azimüşşan'dan nasıl korktuklarını, Allah-u Teala'yı nasıl sevdiklerini ve bu ittika ve muhabbetleri sayesinde ne yüce derecelere yükseltildiklerini insaf ile düşünelim de halimize gülmek mi, ağlamak mı gerekeceğine sonra karar verelim. Bir mesele daha var. Onların ittikaları senin ve benim takvamız gibi değildir. Onlar bu ümmetin en kerimi olduklarından Hücurat Suresi 13. ayette Rabbimiz muhakkak ki Allah-u Teala katında en şerefli ve üstün olanınız en ziyade muttaki olanınızdır. Ayet kerimesinin icabını yerine getirmek suretiyle takvanın kıymet, ehemmiyet ve faziletini biz gafillere anlatmak istemişler. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri de onların kainatta en üstün, en yüce ve en şerefli insanlar olduklarını yine bu ayet-i celle ile beyan buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu güzel kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarınsa ölüdür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ölüm gayiplerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehit, nefsini Allah'a adayan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin, dünyanın mayasında aldatıcılık vardır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Gaflet sizi Allah hakkında aldanışa sevk etmesin. Sizden önce göçüp gidenlerden ibret alın. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler arkalarından gelecek olanları bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Ebu Kerime Miktat İbni Ma'di Kerip'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse, sevdiğini ona haber verip bildirsin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah sizden önce gelip geçen kavimleri ne sebeple helak ettiğini, ne sebeple kurtuluşa erdirdiğini bildirmiştir. Neleri helal, neleri haram kıldığını, hangi işlerden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını da kitabında açıklamıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kendisi baki, haricindeki her şey ise helak olmaya mahkum ve fani olan, kendisine boyun eğen dostlarına aziz, isyan eden düşmanlarını zelil eden, yüce Allah'a itaat, kulluk ve takvaya devam etmenizi tavsiye ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de dualarına icabet edilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran, ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.
1: Radyo Nida.

0: sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir müminin mümine karşı durumu, yardımı, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine

Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

0: huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Ahiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Ahiretiniz için amel edin ki dünya işlerinizde düzene girsin. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Dünya hayatını ciddiye alın. Gaflete düşmeyin ki burada yaşadığımız hayatın hesabı ahirette size sorulurken yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir. Hazreti Osman radiyallahu anh. Dinleyin. Size dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

İlahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönüllerimizi bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılaat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun ailesine, âline, ahbabına, ashabına ve etbaına ya Rab. Amin, amin. Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmadığı gibi bize verdiği bu korku duygusunu da gereksiz ve faydasız yaratmadı. Korku duygusu Allah Teala'nın biz kullarına iyilik gözeterek lütfettiği aslında fıtrattan gelen bir duygu. Biliyoruz ki korkmadan yaşamak mümkün değil. Korkuyu yenmeye çalışmak veya neden korkuyorsa insan korkulan şeye karşı önlem almakta onun doğasında var. Her insan kadınıyla erkeğiyle korkudan emin olmak, güven içinde yaşamak istiyor. Korkuyu yenemeyen insan kendini huzurlu ve güvende hissedemiyor. Korku sadece belli dönemlerde, belli yüzyıllarda değil, dünya hayatının son bulacağı o kıyamet gününe kadar varlığını devam ettirecek. İnsanoğlunun gündeminden de düşmeyecek. İnsan, kendi beyninde oluşturduğu ve kalbinde hissettiği o endişe ve kaygıyı bazı olaylardan etkilenip ileriki zamanlar için bir korkuya dönüştürebiliyor. Küçükken yaşadığı bir olay, yıllar sonra onun karşısına derin bir korku olarak çıkabiliyor. Ama şundan eminiz ki, Allah korkusu diğer bütün korkuların üstünde olursa, diğer korkular için bir ilaç olur aynı zamanda. Çünkü bir Müslümanın Allah korkusu onu gerçek anlamda bu hayatın sonrasında yaşanacak o ebedi hayatta mutlu ve huzurlu olmaya götürecektir. Yani bir Müslümanın olması gerektiği kadar korku duyması onun hayrına olacaktır. Allah korkusu kendisinden kaçınılan bir korku olmamış, beraberinde çünkü saygıyı getirmiştir. Bir Müslüman için Rabbine olan o kulluk görevlerini, samimiyetini tesis eden hem bir olumlu olgu hem de imtihan dünyasında yaşadığı binlerce zorluğa, sıkıntıya karşı onun gücünü, o olaylara karşı direncini ya da kararlılığını diyelim arttıran değerli bir etken oluyor. Korku, bir insanı eğiten, bazen kötülükten koruyan bir insanda fren mekanizması dediğimiz otokontrol sistemini oluşturan aslında faydalı bir duygudur. Bir şeyin zararlı olduğunu, yanıcı olduğunu, örneğin elektrik prizine yaklaştığımızda muhtemel zararların çarpılmak olabileceğini, pencere kenarına veya balkon korkuluklarına çok fazla yaklaştığımız zaman düşebileceği gibi buna benzer binlerce mevzuyu biz yaşar, yaşayamıyor olsak da gözlemleyerek ve anne babalarımızın etrafta gördüğümüz şeylerin şöyle sonucunda onu anlamlandırırız. Deriz ki bu tehlikelidir. Dolayısıyla
korku bilinçaltımıza yerleşmek suretiyle bizim düşüncelerimize pozitif veya negatif etki yapabiliyor. Bu bir insanı hayatı boyunca da esir alabilecek bir durumdur. Korku duygusu insanı kendi istemi dışında bazı davranışlara sevk edebilir. Vaktimiz olursa inşallah bunlardan da bahsedeceğiz. Yani korkan bir insan o telaşla daha korkunç olaylara gidebiliyor. Deprem oluyor, depremden korkan bir insan kendini 4. kattan aşağı atabiliyor mesela. Veya korkan bir insan ağzından hiç çıkmayacak sözleri söyleyebiliyor. Bugün korkularımızı şöyle toparlasak, binlerce belki on binlerce bilemiyorum, korku sayılabilir diyelim. Ama ortak korkularımız var, o korkularımızdan bir tanesi de gelecekle ilgili korkulardır. Kaygılarımız ve endişelerimizdir, öyle değil mi? Bir Müslüman ne yapmalı bu konuda? Üstadlarımız diyor ki, Kur'an ve sünnette yer alan bize dersler, ödevler neyse emirler, onlarla bunu etkisiz hale getirmeye çalışacaksın. Tekrar ediyorum, şimdi insan psikolojik olarak bazen korku, bazen ümit arasında gidip geliyoruz değil mi? Korkunun yanında eğer dengeli bir şekilde ümit elden bırakılmazsa, akla gelirse bunda sıkıntı yok. Çünkü dünya hayatı ancak ahiretin tarlası denmişti. Seni bilen var, senin sadece yaptığını ettiğini değil, içini bilen var ki zaten ondan başka bilen yok. Melekler senin iyi yaptıklarını, kötü yaptıklarını, yapman gereken ama yapmadıklarını, yapmaman gereken yaptıklarını sadece bilirler. Senin kalbinde niyetini sadece Allah bilir Celle Celaluhu, bir de o kul bilir. Melekler bilemez. İçinde acaba o yaptığı hayırda riya mı var, gösteriş için mi yapıyor, bunu bilemez. Dolayısıyla hepimiz bir kez daha düşünelim. Korkuyoruz hepimiz. Bazen sana göre korku olmayan, bana göre korku olabiliyor. Ya bundan da korkulur mu dediğimiz şeyler başkası için hayat memat meselesi olabiliyor. Bazen ortak korkularımız olabiliyor ama hepimizin ilacı şudur. Senin korkularından Allah Celle Celaluhu haberdardır. Kendisine eğer inanırsak hiçbir korku ve üzüntünün olmayacağını bize müjdelemiştir. Peki bir insanın Allah'tan korkması nedir değerli dinleyenlerim? Kendisinin acziyetinin, zayıf olmasının ifade edilmesidir. Öyle ya, bugün yemek yemeden duramıyoruz. Af buyurun, yediklerimizi sindirmeden çıkaramıyoruz ve mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Susuzluğa, hele hele oksijene nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Biz aciz varlıklarız. Bunu bilmemiz ve her şeyle beraber bizi yaratan Allah'ımıza güvenmemiz, kendisinin üstünlüğünü kabul etmemizi, işte bir kulun Allah'tan korkması dendiğini öğreniyoruz. Bütün korkuların kaynağı yine sadece zatıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'a karşı gelmekten sakının buyruluyor ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala'ya karşı gelmekten sakının. Bazı yerlerde cehennemde yaşanan olaylar aktarılır. Kıyametle ilgili insanı cidden korkutan ifadeler buyrulur Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar da bize şunu gösteriyor, biz zaten korku olmasaydı tam olarak da iman etmiş olamayacaktık belki. Çünkü biz insanoğlu bazı zamanlarda nefsimizin bize üstün geldiği o vakitlerde kendimizden bile iğrenecek hata, yanlış, haramlara dalma korkusu taşıyoruz değil mi? Derler ya, her insan kayabilir, Allah korusun, tökezleyebilir diye. O yüzden korku Rabbimiz tarafından Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de belli dozlarla bize aktarılmıştır. Ama bunların hepsi aynı zamanda kendisine karşı derin bir saygı ve sevgi duymamızın da en önemli nişanelerindendir.
Allah korkusu Celle Celaluhu, en kıymetlisi. Bugün rızık korkusu var, ölüm korkusu var, gelecek korkusu var. Hayvanlardan, haşerattan neyse o korkular var. Acaba yarın savaş olur mu korkusu var. Hastalıklar, korkular, korkular, korkular. Ama içindeki en kıymetlisi, tüm korkuları yerle yeksan edecek olan Allah Teala korkusudur. Aynı zamanda Allah korkusu bir Müslümana Allah'ın katında yüksek bir değer kazandırır. Biliyorsunuz, Müslümanlar arasında herhangi bir üstünlük yoktur. Takva üstünlüğü vardır. İşte Kur'an'da öğreniyoruz. Takva nasıl bir şey? En önemlisi Allah'tan Celle Celaluhu gereği gibi korkmakla başlıyor. Peygamberler de dünya hayatında bir takım korkularla iç içe yaşadılar. Onların korkuları bizim anladığımız korkudan ziyade bir endişe veya kaygı anlamında. Bir örnek, Musa aleyhisselam öldürülmekten çekindiğini anlatmıştı. Yine Musa aleyhisselam ilahi emirle asasını hatırlayın yere attı, yılana dönüştüğünü gördüğünde kendisi de korkuya kapılmıştı. Yine Yakup aleyhisselamı hatırlayın, oğlu Yusuf aleyhisselamın başına bir şey gelir mi diye korkmuştu. Zekeriya aleyhisselam, arkasından iş başına geçecek yakınları acaba Allah'a inanan mı olacak, inanmayanlar mı olacak, kaygı ve korkuya kapılmıştı. İbrahim aleyhisselam, kavminin yemeğe ellerini uzatmamalarından dolayı yine İbrahim aleyhisselamın içine o an bir korku düştüğünü biliyoruz. Nuh aleyhisselamı hatırlayın. Kavminin kendisini tebliğ vazifesinden ötürü ölümle tehdit etmeleri ve yaptıkları o zamanki işte taşkınlıklar nedeniyle başlarına gelecek o can yakıcı büyük günün azabından korktuğunu beyan etmişti. Mesela Musa aleyhisselamın Rabbinden kendisini ona göstermesini istemesi mukabilinde Allah Teala'nın dağa tecelli etmesi olayını hatırlayın. Dağ paramparça olmuştu. Nasıl bir şiddet düşünün. Küçücük bir kaya parçalandığı zaman nasıl bir ses çıkıyor? Koca bir dağ paramparça oluyor. O gümbürtü artık neyse, ne oldu? Bayıldı, yere düştü. Bu neyin göstergesi? Ani bir korku, bir endişe daha doğrusu. Musa aleyhisselamın aynı zamanda ne olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Allah korkusunu yaşayanların en üst seviyelerinde. Yani kardeşlerim, peygamberlik görevlerini yerine getirmelerine peygamberlerin yaşadığı korkular engel olmadı. Anlıyoruz ki ben korkuyorum eşittir zayıf bir insanım, korkularımla yüzleşmemem gerekiyor ve bunları kimseyle paylaşmamam gerekiyor veya aşağılık kompleksine kapılıp da ben ne kadar değersiz bir insanım, neden ben bu korkularla beraberim demeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler, öyle örnekler veriliyor ki onlardan en belki de sıklıkla duyduğumuz Allah'tan en çok korkanların peygamberler olduğu bildirilmiştir. Kafirler ahirete inanmazlar yeniden var olma. Dolayısıyla ahiretten korkmazlar. Bu yüzden onların korkuları dünya hayatına özeldir ve geçicidir. Paraya o kadar önem verirler ki, çünkü her şey bu dünyada yaşanacaktır. Kendilerince haklılar. Her şeyi bu dünyada yaşamak için vur patlasın, çal oynasın, her türlü kandırmanın, hilenin mübah görüldüğü bir düzendir. Ölümle beraber çünkü her şeyin sona ereceğini zannederler, öldürülmekten bu yüzden daha fazla korkarlar, bu yüzden şehadet Müslümanlardaki gibi onlar için en değerli ölüm şekli değildir. Bir insanın bayrağı için, bir insanın dini için, şu ezanı için cephede savaşması onlar için çok gereksizdir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirdir aynı zamanda. Kafirlerin kalplerindeki korkudan bahseder Rabbimiz Celle Celaluhu. O korkuyu kendisinin saldığını da buyurur.
Müminler için bu bizim için aslında bir tesellidir, değil mi? Ey kulum, ben kafirlere korku salacağım kalbine. Bu senin için bir fayda değil midir? Zamanında 100.000 kişiye karşı 10.000 kişi ne yapmış bir meydanda? Ama kendisinden 10 kat daha fazla düşmanı gören Müslüman, eyvah bunlar bizi birazdan doğrarlar dememiş. Belli olmaz demiş. Son ana kadar vuruşmuş. Demiş ki zaten ben ölürsem bu yolda Allah'ın izniyle Rabbim kabul buyurursa şehit olacağım. E zaten o olmazsa da kazanacağız Allah'ın izniyle. Bu inanç onları diri tutmuş. O yüzden koşturup durmuşlar hayatları boyunca. Peki bugün biz bunu anlayabiliyor muyuz? Hayır. Biz Müslümanlar artık bırakın karşımızda 100.000 kişi var, biz 10.000 kişiyiz. Bugün 1 milyar, 1,5 milyardan fazla Müslüman var ama bir mahalle kadar hükmümüz yok dünyada. Allahu Teala o zaman kafirlere karşı vermiş olduğu Müslümanları daha güçlü göstermesi bizim pısırıklığımız sebebiyle, bizim İslam kardeşliğini tam layıkıyla yerine getirmememiz sayesinde Allahu Alem artık tam tersi oldu denge. Başkaları için Müslüman kanını dökmek ucuz, Müslümanların buna tepkisi de maalesef ayaklar altında. Yani dengeler değişti kardeşlerim. İşte kafirler Allah'a inanmadıklarından, ahirete inanmadıklarından dolayı dünyada çok daha telaş içerisinde olurlar. Rahat bir tavır sergileyemezler işlerinde. Hep bir ama vardır, geçmesi gereken birileri vardır. Bir yarıştır hayat, çünkü ahiret yoktur. Dünyada ne kadar haz, lezzet varsa onları yaşaması gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, dini hayatın en önemli kavramlarından bir tanesi dedik korku. İnsanın hem dünyasını hem de ahiretini şekillendirebilen bir duygu. Dünyada insanın inanmasına vesile olabilir, ahirette ise inançlı insanın Allah'ın azabından güvende olmasını sağlayabilir bu korku. Allah korkusuna sahip bir mümin, Allah'ı görmese de onun kendisini gördüğünü bilir, ona göre hareket eder ve ahiretteki o hesabı düşünerek yaşar. Onun korkusunu inancıyla irtibatlı hale getirir. Ayetlerde buyrulduğu gibi, Bismillahirrahmanirrahim, inanıp salih amel işleyenler, namazı kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Eğer gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanların üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin derler. Onlar ki bir takım kimseler kendilerine, düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkun dedikleri zaman bu haber onların imanını arttırır da Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir derler. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Şeytan Allah'ın dostları olan müminleri korkutamaz.
ancak kâfirleri ve kalpleri hastalıklı münafıkları korkutur. Şeytanın müminleri korkutamaması, Allah'ın müminlere bahşettiği bir lütfudur. Şeytan, insanları vesveseyle kandırmaya çalışır. İnsanları aldatamazsa, gönüllerine korku salmaya çalışır. Mümin, şeytanın tüm aldatma çabalarına rağmen, sarsılmaz imanıyla, gaflete düşmeden, Allah bana kafidir der ve ona dayanıp güvenir. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadakallahü'l-Azim. Kalpler Allahu Teala'ya aittir. Duaya icabet edecek, yani kabul edecek de sadece O'dur. Duanın hedefini, kulunun kalbindeki o duyguyu, düşünceyi, kulunun yüreğindeki o pıtır pıtır atan o kalbi, o dökemediği belki gözyaşını, akıttığı gözyaşının ardında gizli olanları bilir. Allah Celle Celaluhu her dilden anlar. Dile gelmeyenleri de bilir. O yüzden ümit kapımız, güven kapımız, sığınağımız, varımız, yoğumuz, her şeyimiz Rabbimizdir. Bizim yapacağımız samimi dua, eğer korkularımız varsa kardeşlerim, endişemiz varsa var, kaygılarımız varsa var, gidermeye ilaç olacaktır. Kadınıyla, erkeğiyle Müslümanlar korku halinde ümit, ümit halinde korkuyu bırakmayarak dua edecek inşallah. Biz de hazır korkudan bahsederken dua edelim. Ya Rabbi, ne olur senden başkasına eğdirme başımızı. Ya Rabbi, sana nasıl dua etmemiz gerekiyorsa, ne olur o şekilde dua etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, senin sevdiğin, sana sevgili olan kulların vardır. O insanlar nasıl dua ediyorsa, öyle dua etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle. Ya Rabbi, dünyada hangi korkularımız varsa korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Ulaşabilelim. Ya Rabbi, sen bir şeyi sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ne olur sana yakın kullarını bize sevdir. Hayırlı insanlarla bizleri karşılaştır. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.

0: İbni Ömer ve Ayşe'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki, biz bu tür işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar. Fücura uğrayan da çukura düşer. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.
1: Ebu Muhammed el-Hasan İbni Ali İbni Ebu Talip, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sana şüphe veren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur. Yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.
1: Sözün Özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.

0: Ebu Derda Uveymir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.

0: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.